aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı.

0: TRT Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün çalışmalarını başkent Ankara'da sürdürdü. Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak ve ABD Temsilciler Meclisi üyesi Daryl Issa'yı kabul etti. Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Havusi ile de görüştü. Ardından da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Türkiye dahil 8 ülke İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına karşı 12 ülkenin aldığı yaptırım kararını memnuniyetle karşıladı. 8 ülkenin Dışişleri Bakanları ortak açıklamayla yaptırım kararının uluslararası toplumu

benzer adımlar atmaya teşvik etmesini beklediklerini belirtti. Ortak açıklamada uluslararası topluma yasa dışı İsrail yerleşimlerini destekleyenlere karşı somut tedbirler alma çağrısı yapıldı. Para Politikası Kurulu bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Yılın 6. para politikası kararları belli olacak. Enflasyondaki gelişmelerden talep görünümüne kadar karar metninde yer alacak birçok mesaj piyasalar için sinyal niteliği taşıyacak. Gelecek dönem para politikası çerçevesine ilişkin ipuçları da aranacak. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 3 Üsküdar Belediye Meclis üyesinin şikayeti üzerine Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve ilçe başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlattı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 78. duruşması tamamlandı. Duruşmada 17 tutuksuz sanığın daha savunması alındı. Böylece savunması tamamlanan tutuksuz sanık sayısı 125'e yükseldi. Vanlı iş insanı olarak sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan Ali Haydar Kurum tutuklandı. Kurum hakkında Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan soruşturma açılmıştı. Şüphelinin 11 ayrı suçtan sabıkalı olduğu tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada oluşturulan sanal şöhretin suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacağını belirtti. Sosyal medyanın hukuk dışı ve denetimsiz bir alan olmadığını vurguladı. Bakan Gürlek, son günlerde kamuoyuna yansıyan iki olayın bunun açık göstergesi olduğuna dikkat çekti. İstanbul Küçükçekmece'de öldürülen ve cesedi bavul içinde bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar çıktı. Tutuklu sanık Cemil Koç'a canavarca hisle ve eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanık hakkında herhangi bir ceza indirimi de uygulanmadı. 2011 yılında Silivri cezaevindeki ölümü şüpheli olarak değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir işlemi 11 Eylül'de yapılacak. Kozinoğlu'nun mezarından alınacak örneklerin yanı sıra cezaevi kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleri de incelenecek. Amaç kesin ölüm sebebini ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığını belirlemek. Fenerbahçe ile Roma arasında oynanacak futbol müsabakası öncesi kara borsa bilet sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 5 şüpheli gözaltına alındı. Suriye'nin İdlib kentinde savaş kalıntısı mühimmatın toplandığı bir depoda patlama meydana geldi. 14 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Türkiye patlamanın ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin can kayıpları nedeniyle üzüntü duyduğunu dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışma Hürmüz Boğazı üzerinden devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı, İran'a ait 5 petrol tankerinin yok edildiğini açıkladı. Tahran'sa misilleme olarak 2 ABD savaş gemisine hedef aldı. ABD Başkanı Trump, Kasım ayındaki ara seçimlerin ardından savaşın biteceğini söyledi. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna petrol tesisi ve askeri noktaları vurdu. Rus ordusu da başta Kiev olmak üzere birçok kente hedef aldı. Sahadaki şiddete rağmen diplomasi trafiği sürüyor. ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Putin'in anlaşmak istediğini söyledi. Kremlin sözcüsü Peskov, barış görüşmelerinin yakın gelecekte yeniden başlamasını umduklarını belirtti. Rusya-Ukrayna hattında karşılıklı saldırılar sürerken Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre'den çarpıcı bir açıklama geldi. Støre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin uçağının Moldova'dan kalkışı esnasında insansız hava aracı tarafından vurulmaktan kıl payı kurtulduğunu ifade etti. Spor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı. İlk maçında Portekiz ekibi Sporting'e konuk olan Sarı Kırmızılar rakibine 3-1 yenildi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün Roma'yı konuk edecek. Saat 19.45'te başlayacak karşılaşma TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Sabahın Namesi.
1: TRT İzmir Radyosu'ndan Sabahın Namesi'nden gönül dolusu sevgilerimizi, saygılarımızı sunarak yeni bir güne birlikte başlıyoruz. Yapımcımız Alp Hasankar İbrahimoğlu, teknik yönetmenimiz Erkan Gökçeli ve mikrofon başında ben Burçin Tabur. TRT mikrofonlarından Sabahın Namesi'nden tüm dinleyenlerimize sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim, Eylül ayının bu taze sabahında Nusret Yılmaz segahnamelerle geliyor mikrofona. Köprüler yaptırdım gelip geçmeye, çeşmeler yaptırdım suyun içmeye karam.

Sevgili dinleyenler, TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesi musikimizin sevilen melodileriyle başladı. Duygularımıza tercüman olan şarkılarla birlikte yeni güne hazırlananlara sağlık ve huzur diliyoruz. Gülden Marmara, güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynağı ait Segah eseri seslendiriyor şimdi. Dermankâr eylemez, ferman dinlemez, dertli gönül, deli gönül.

girdi. Gün kendini yavaş yavaş artık hissettiriyor. Ege'nin o kendine has serinliği pencere aralığından içeri süzülen ilk ışıklarla buluşuyor. Bir yanda yeni başlayan hayat telaşı, diğer yanda belki de kahve kokusu. Efendim, yeni güne Segah makamındaki sevilen şarkıyla eşlik ediyoruz. Güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynağı ait eseri Ahmet Özhan söylüyor. Leyla bir özge candır, kara gözlü ceylandır.

Şimdi İzmir Radyosu'nda Sabahın Namesi İlhan Behlül Pektaş'ın dizeleriyle Amir Ateş'in Segah makamındaki unutulmaz şarkısıyla devam ediyor. Nesrin Sipahi söylüyor: "Ben seni unutmak için sevmedim."

Bertman, beste Alaaddin Yavaşça. Kürdili icazkar şarkıyı dinliyoruz. Yahya Geylan söylüyor. Mavi gök, mavi deniz, hep sevginle gezeriz. Neşede biz, aşkta biz, ne güzel şey yaşamak.

0: TRT Name.
1: Efendim her zamanki gibi siz kıymetli dinleyenlerimizin sesi bu programın en güzel namesi. TRT Name'nin Instagram, Facebook, X ve Next hesapları üzerinden bizlere ulaşabilir. Duymak istediğiniz şarkıları, selamlarınızı paylaşabilirsiniz. Sabahın namesinde şimdi Yusuf Nalkesen'in Kürdili Cazkar eserini dinleyelim. Tuğçe Pala söylüyor. Ne o bensiz edebilir, ne temelli gidebilir.

İhsan Güvenç'in icrasıydı. Sözleri Hasan Özdemir'e, bestesi Mahmut Oğul'a ait Kürdili Cazkar şarkıyı dinledik. Sabahın namesinde şimdi. Güftesi ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait Kürdili Cazkar şarkıyı eşlik ediyoruz. Melihat Gülses söylüyor. Söyle naz mı bu kaç çatış, benden uzaklara kaçış.

Efendim bu sabahta özellikle radyosunun başında şarkılara bizimle eşlik eden kıymetli dinleyenlerimize bir selam göndermek isteriz. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Sabahın namesinde şimdi Esra İçöz, sözleri Ayten Baykal'a, bestesi Halit Aksoy'a ait Nihavend şarkıyı seslendiriyor. Unutmadım seni bir an, bir alevsin kalpte yanan, akıp duran zalim zaman söyler bizim şarkımızı.

Sabahın Namesi'nde musikiğimizin sevilen şarkılarına ortak olmak için TRT Name'nin sosyal medya hesaplarından Sabahın Namesi görselinin altına iletilerinizi yazabilir. Türk sanat müziğimizin unutulmaz şarkılarını sevdiklerinize armağan edebilirsiniz. Efendim programımızda şimdi güftesi ve bestesi Dursun Karaca'ya ait Nihavend şarkıyı dinliyoruz. Aytaç Ergen söylüyor. Ankaralı bir sevgilim olmalı, ben yoldayken saatleri saymalı.

Kahve ve çaylarımızı tazeleme zamanı gelmiştir belki de. Eylül sabahının telaşına biraz ara verelim. Bir fincan kahve, bir bardak çay eşliğinde güzel musikiğimizin namelerine kulak vereceğiz. Efendim, kahveniz, çayınız hazırsa biz de musikiğimizin en güzel şarkılarıyla devam ediyoruz sabahın namesini. Nazan Sıvacı, Vecdi Bingöl'ün mısralarıyla Saadet'in kaynağı Nihavend eserini seslendiriyor şimdi. Menekşelendi sular, sular menekşelendi.

Efendim sabahın namesindeyiz şimdi. Direksiyon başında olanlar, serviste, vapurda, yolda bulunanlar, yeni bir mesaiye başlayan tüm dinleyicilerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Dinleyeceğimiz bu eser yolculuğunuz boyunca size eşlik eden güzel bir dost olsun. Yolunuz açık, gününüz güzel geçsin. Radyonuz TRT Name'de kalsın, dileğimiz budur. Türk Sanat Müziğimizin sevilen şarkıları da bu sabah sizinle yol alsın. Zeki Müren'in icrasıyla güftesi Sabih Gözen'e, bestesi Zeki Müren'e ait Nihavend şarkıyı dinliyoruz. Sevgili yapımcımız Alp Aslankara İbrahimoğlu ve teknik yönetmenimiz Erkan Gökçe'yi de sizler için hazırladı bu şarkıyı. Gözlerinin içine başka hayal girmesin.

0: TRT Name.
1: Sabahın namesinde şimdi kelimelerin anlam dünyasına konuk oluyoruz. Günün incesi yegane, tek, biricik, eşi ve benzeri olmayan anlamına geliyor yegane. Dilimizde zarif bir anlatımın parçası olan bu kelimeyi şiirimizde de olduğu kadar musikimizin güftelerinde de sıkça rastlıyoruz. Sabahın namesinde kelimelerin ardından şimdi saz musikimizin güzel bir örneğine kulak veriyoruz. Refik Talat Alpman'ın Mahur Saz Semaisini gönlünüze bırakıyoruz.

0: İstek Zamanı.
1: TRT İzmir Radyosu stüdyolarında Sabahın Namisi'nde TRT Nami'nin sosyal medya hesapları üzerinden yurdumuzun dört bir yanından bizlere ulaşan, dostluğu, samimiyeti ve güzel dilekleri taşıyan iletilerinize bu dakikalarda yer veriyoruz. Her biri ayrı bir selam, ayrı bir tebessüm olan mesajlarımızla bu sabahı birlikte paylaşıyoruz. Efendim, Sabahın Namesi'nde musikimizin sevilen eserlerini sizlerle birlikte, hep birlikte ortak oluyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Maya Türköz, İzmir'den günaydın diyor. Mutlu sabahlar. Hepimize Burçin Hanım güzel ve sağlıklı bir gün olsun demiş. Dileklerinizi paylaşıyoruz. Var olunuz. Ordu'dan Leyla Çabuk da yine TRT Name dostlarına günaydın deyip selam veren dinleyicilerimiz arasında. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selamlamış bizleri. Bağa girdim kamışa, su ne yapsın yanmışa adlı eseri eşi Meral Hanım'a, oğlu Ege'ye ve tüm Türk sanat müziği sevenlere armağan etmiş. Geçmiş olduğumuz dakikalarda biz bu şarkıyı dinlemiştik. Hem o dinlediğimiz şarkıyı size ortak edelim, armağan etmiş olalım. Hem de bugünün ilk şarkısını size ortak edelim. Teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Ufuk Erdem Ankara'dan günaydın diyor tüm TRT Name dinleyenlerine ve çalışanlarına. Bütün Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları ile Tokat Erbağ'daki sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Teşekkür ediyoruz, var olun diyoruz. Efendim, Müjgan adı güzel Yerce'nin isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Hüner Coşkun Er'in icrasıyla dinleyeceğiz Bimen Şen'in Sultani Yegah eserini. Al sazını sen sevdiceğim şen hevesinle, çal söyle benim şarkımı sevdalı sesinle.

Efendim, Hatay Antakya'dan Abuş Bakır'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Sabahın Namesi'nde eşi Gülşen Hanım, evlatları Onur Bakır, Emre Bakır ve Sabahın Namesi ekibine armağan etmiş ve bu şarkıyı seven herkes için gelsin demiş. Öyle olsun. Teşekkür ediyoruz güzel dilekleriniz için. Metin Milli'nin icrasıyla güftesi Aşkın Tuna'ya, bestesi Hüsnü Üstün'e ait Hicaz şarkıyı dinleyeceğiz. Ankara Küçük Esat'tan Oğuz Onur da bu esere ortak olan dinleyicilerimiz arasında. TRT Name dostlarıma Burçin Hanım kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum demiş. Huzur, mutluluk ve kolaylıklarla geçecek güzel bir gün dilemiş dinleyicimiz. Aynı zamanda Serap Korkmaz'a, Uğur Heybeli'ye, Samsun Atakum TSM korosundaki arkadaşlarına, sevip de kavuşamayanlara ve şu an radyosunu dinleyen tüm dostlara armağan etmiş bu şarkıyı. Teşekkür ediyoruz güzel iletiniz için. İyi ki varsınız diyoruz. Aydın Karacasu'dan Adnan Önem'de TRT Name dostlarını selamlıyor ve sıradaki şarkıyı da herkese armağan ediyor. Sağlıcakla kalalım demiş. Öyle olalım. En önemli şey sağlık. Ormanbeyköy'ü Tokat'tan İlyas Aydın da sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. İskenderun'dan İbrahim Halil Civak yine bizlere günaydın diyor. İhsan Demircioğlu Ankara Yeni Mahalle'den TRT Name dostlarını selamlıyor. Tüm güzel şarkıları bu programda emeği geçen herkese armağan etmek isterim demiş. Teşekkür ediyoruz. Ankara Yeni Mahalle'ye sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Şimdi Metin Milli'nin icrasıyla dinliyoruz. Seni seven olabilir, sen onlara dönüp bakma. Sana aşık olan benim, sen sevgini bana sakla.

8-16'yı gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesi istek zamanıyla devam ediyor. Selda Karayiğit'in isteğini yerine getiriyoruz. Edirne'ye de gönül dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Kahramanmaraş Avşin'den Mehmet Turan da Avşinli müzikseverlerle birlikte bu esere ortak oluyor. İhsan Özdoğan Gülşehir Nevşehir'den yine dostlarıyla birlikte, sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında İzmir'den Savaş Özat'a da TRTname dinleyenlerine selam vermiş. Teşekkür ediyoruz. Fatih Erkoç'un icrasıyla güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadet'in Kaynağı ait Segah eseri dinliyoruz şimdi. Dertliyim ruhuma hicranımı sardım da yine inlerim şimdi. Uzaklarda solan gün.

0: TRT Name. Yol durumu.
1: Aydın Denizli otoyolunun 16 ile 17. kilometreleri arasında Aydın ve Denizli istikametinde gerçekleştirilecek üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle 8 Eylül 2026 tarihinden itibaren gerekli trafik güvenliği tedbirleri alınarak her iki istikamette orta ve sol şeritler araç trafiğine kapatılarak trafik akışı sağ şerit üzerinden kontrollü olarak sağlanacaktır. Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sol şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten verilecektir. Bursa-İnegöl il sınırı devlet yolunun 52 ile 56. kilometreleri arasında yol yapım çalışması

0: çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ile 44. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanacaktır. Kayseri-Kırşehir yolunun 0 ile 5. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ardahan-Şavşat yolunun 16 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tüm dinleyenlerimize iyi yolculuklar diliyoruz. Yolunuz açık olsun.
1: TRT Name.

0: TRT Name. Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: İstanbul 28, İzmir, Ankara 31, Denizli 37, Adana 35, Sinop 26, Trabzon 24, Malatya 32, Şanlıurfa 36 ve Gaziantep 34 derece olacak.
0: TRT Name.
1: 8.28'i gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz. Hava ve yol durumunun ardından sabahın namesinde yeniden istek zamanındayız. Saat 10'a kadar sizlerden gelen selamları, mesajları ve istekleri paylaşmaya devam ediyoruz. Yoğun mesajlarınız nedeniyle zaman zaman her birine yetişemeyebiliyoruz. Ayrıca istediğiniz bazı şarkılar repertuarımızda bulunmayabiliyor. Yine zaman zaman sosyal medya hesaplarımızdaki teknik sorunlar nedeniyle de mesajlarınızı da gözden kaçırabiliyoruz. Anlayışınız ve güzel dilekleriniz için de çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. İstek zamanına kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi. Efendim, Trabzon Arsin'den Sinan Öksüzoğlu'nun

isteğini yerine getiriyoruz. Bu şarkıyı eşi Nuran Öksüzoğlu'na armağan ediyor dinleyicimiz Funda Arar'ın icrasıyla. Güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadet'in Kaynağı'na ait Hicaz şarkıyı dinleyeceğiz. Peki bu esere kimler ortak oluyor? Hemen bir göz atalım. Bizlere Gaziantep'ten sevgili Benal Taras, eşi Mehmet Bey'e ve tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. İskenderun'dan İbrahim Halil Civak'ta yine dostlarına günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Var olun, sağ olun. Eskişehir'den İbrahim Kaçar hayırlı sabahlar diliyor. Ahmet Uzal İzmir Buca'dan eşi Zeynep Hanım'a, çocukları Hasan, Merve ve torunu Mert Uzal'a ve ailesindeki tüm sevdiklerine armağan etmiş bu şarkıyı. Hep birlikte dinliyoruz Funda Arar'ın icrasıyla. Gönlümün içindedir gözden ırak sevgilim, çekilmez biçimdedir bu ittifak sevgilim.

0: İstek zamanı.
1: 8.34'ü gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında İstek Zamanı sabahın namesiyle devam ediyor. Güller Diyarı Isparta'dan Şevki Şahinoğlu'nun isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Safet Bilir, İbrahim Özdemir, Güler Sunar Karahan ve Zeki Özceylan'a armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Zekai Tunca'nın icrasıyla, Zekai Tunca ve Hasan Eylül'ün icrasıyla, güftesi Cemal Safi'ye, bestesi Zekai Tunca'ya ait Hüzzam şarkıyı dinleyeceğiz. Almanya'dan Fatma Ateşok da bu şarkıya dostlarıyla birlikte ortak oluyor. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı, dinleteceğiniz tüm şarkıları TRT Name, Radyo Dostlarıma ve bugün doğum günü olan Zafer Karagözlü, Zeki Çoban ve Barış Kıvrak'a armağan ediyorum demiş. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçecek nice güzel yıllar diliyoruz biz de. Akhisar Hamidiye'den Cemal Oskay da günaydın diyor. Tüm sevdiklerine Muharrem Yorulmaz Ankara'dan kucak dolusu sevgi ve selamlarını gönderiyor. Yine dostlarına ve ailesine armağan ediyor tüm güzel şarkıları. Ayı Aydoğdu Trabzon'dan selamlamış. Yomra Özdil Mahallesi sakinlerine de sevgilerimizi gönderelim TRT İzmir Radyosu'ndan. Aynı zamanda Denizli'den Gülden İbiş İmamoğlu da bizlere merhaba diyor. Musa Aytuğ Bartın'dan sevgilerini göndermiştim TRT Name dostlarına. Teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diyoruz şimdi. Zekai Tunca ve Hasan Eylen birlikte söylüyorlar. Bundan daha güzel müjde mi olur? Merhaba diyorsun. Telefonda sen.

ait Kürdili Cazken şarkıyı dinledik. Gel şu üzüntüyü bir yana bırak. Efendim Sakarya Camii'nden Zafer Özkara'nın isteğiydi bu eser. Bu şarkıyı Şükrü Özdamar, Ali Yöntem, Fatma Açan, Fevzi Akşen, Musa Özçelik, Salih Kurt, Mustafa Ayla Aydemir ve yapım ekibine armağan etmişti dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Var olunuz. Hatay Antakya'dan Mehmet Andız'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Eşi Serpil Hanım'la birlikte kendisine oğlu Berkay'a, kızı Özgenur'a, damadı Samet'e, mesai arkadaşlarına ve tüm sevdiklerine armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Aynı zamanda Zeki Başoğlu Zonguldak'ın Şirin ilçesi Gökçebey'den güzel bir gün dilemiş tüm TRTname dostlarına. Mithat Kaykı, Murat Sıcak, Murat Odabaşı, Murat Çıkrıkoğlu, Murat Şükür, Musa Aytu, Müjdat Mayuk ve Mesut Mor'a armağan etti bu şarkıyı. Hep birlikte dinliyoruz Melihat Gülses'in icrasıyla. Uzun yıllar ötesinden hatırını sorayım mı? Sana gönül bahçesinden bir demet gül vereyim mi?

Ankara Küçük Esat'tan Oğuz Onur'un isteğini yerine getiriyoruz. Tüm sevdiklerine armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Özen Koç'un icrasıyla güftesi Tevfik Turan Atasever'e, bestesi Mahmut Oğul'a ait Nihavend eseri dinleyeceğiz. Adana'dan Selahattin Erzi'de eşi Yıldız Hanım ve tüm sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında Fethiye'den Bayram Gökçen, torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor bu şarkıyı. Burdur Esenevler'den Zeki Gün. Efendim eşi, çocukları, torunları ve TRT Name dostlarıyla birlikte bu esere ortak olan dinleyicilerimiz arasında İzmir Bergama Gökçeyurt'tan Enis Türk, eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür ve kızı Özgül'e ve torunlarına armağan etmiş bu şarkıyı. Halil Ergün, Karabük Safranbolu'dan tüm sevdiklerine ve dostlarına selamlarını gönderiyor. Nide Kemerhisar'dan Murat İşi Sağlam, eşi Nisa Hanım'la birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Hep birlikte dinliyoruz şimdi Özen Koç'un icrasıyla. Şu kalbimin atışında seni hissederim, güneşin her batışında seni hissederim.

İzmir Ürkmez'den Hamise Aracı'nın isteğini yerine getiriyoruz. Şimdi sabahın namesinde kordon boyu seyrine düştü diyerek 9 Eylül'ü 104. yılında kutlamak istiyorum. Tüm TRT Name dinleyenlerine sevgilerimi gönderiyorum Burşin Hanım demiş. Teşekkür ediyoruz. Turgay Kızıltuğ'un icrasıyla güftesi ve bestesi Erol Sayan'a ait Rast eseri dinliyoruz şimdi. Kordon boyu seyrine düştüm.

0: TRT Name.
1: Efendim TRT İzmir Radyosu stüdyolarında Sabahın Namesi istek zamanı ile devam ediyor. Şimdi sırada kıymetli sanatçımız Gülten Yeğil'e gönülden armağan edeceğimiz güzel bir şarkı var. Kendisine sağlık, mutluluk ve sanatla dolu nice güzel yıllar diliyoruz. Bu şarkıyı da sevgi ve saygılarımızla armağan ediyoruz. Sevgili Gülden Marmara ve Gülten Yeğin için dinleyeceğiz. Ve tüm annelerimize armağan ediyoruz bu eseri. Yahya Geylan söylüyor. Güftesi ve bestesi Mahmut Oğul'a ait Nihavend şarkıyı. Bir gurbet öyküsüdür sözlerim.

Efendim yeni saatin ilk dakikalarındayız. Sabahın namesinde Mersin Çamlıyayla'dan Yasemin Yiğit'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Çukurova Kadınlar Korosu'ndaki arkadaşlarına ve aynı zamanda Perihan ve Özlem Özdiker'e armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Fatma Can bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında Çanakkale'den bizleri selamlamış, huzur ve mutluluk dolu bir gün diliyor dinleyicimiz ve bu şarkıyı da TRT Name dostlarına, çocuklarına ve kendisine armağan ediyor. Ayas Yumurtalık'tan Erdoğan Oktay tüm dostlarını selamlıyor. Özmeltem sitesi sakinleri için sıradaki şarkıya ortak oluyor dinleyicimiz. Hasan Cengiz bizlere günaydın demiş. Mahir Tekin, Recep Yılmaz, Şevket Pakkan ve Yekta Metin, Ali Tunç ve Murat Çelik'e armağan ediyor bu şarkıyı. Hep birlikte dinliyoruz Muazzez Ersoy'un icrasıyla Selahattin Altınbaş'ın Hüzzam eserini. Bir yangın sonrası şimdi yüreğim, ne dumanım kalmış ne de küllerim.

Sabahın Erciş'ten Oktay Hançer'in isteğini yerine getiriyoruz sabahın namesinde. Şimdi dinleyicimiz bu eseri eşi Mihri Didem, çocukları Elif ve Esma, aynı zamanda yayın ve yapım ekibimize armağan etmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz. Efendim, Nazlı Kanaat'in icrasıydı. Güftesi Hüseyin Yurdabak'a, bestesi Semahat Özden Ses'e ait Uşak eseri dinleyeceğiz. Uşak'tan Sezai Keyvanoğlu da tüm sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında Uşak'a da sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Kahramanmaraş'tan Muzaffer Yabacı tüm sevdiklerine hayırlı sabahlar diliyor. Manisa'dan Salih Kurt ailesine, torunlarına ve TRT Name dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Aksaray Ihlara Vadisi'nden Nurullah Çoban yine bu şarkıyı ailesi, torunları, dağcı arkadaşlarına hediye etmek istemiş. Gülten Duran da bizlere Mersin'den günaydın deyip selam veren dinleyicilerimiz arasında TRT Name dinleyenleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Hep birlikte dinliyoruz. Nazlı Kanaat'in icrasıyla. Her mevsim içimden gelir geçersin, sen vefasız yolcu, kalbim viran edersin.

Tokat Niksar Çömiçi Yaylası'ndan Süleyman Altuner'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi Sabahın Namesi'nde. TRT Name ve Niksarlı dostlarıyla Adana'daki sevdiklerini armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Çiğdem Gürdal'ın icrasıyla güftesi Turgut Yerkent'e, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait Muayyer Gürdi şarkıyı dinleyeceğiz. Efendim Hacı Bektaş Köşektaş Köyü'nden Durmuş Altuntaş'ta bu şarkıyı eşi Zülbahar Hanım'a, çocuklarına ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Zeki Özceylan, Merzifon'dan selamlamış tüm dostlarını, eşi Süheyla Hanım, dostları, arkadaşları ve ailesiyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Ordu Fatsa'dan Mustafa Ayla Aydemir, eşi Ayla Hanım, kızı Aleyna, oğlu Atalay'a ve yayın ekibimize armağan etmiş bu şarkıyı. Teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Bucak'tan Ali Yöntem de bizlere merhaba diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Ahmet Özçelik, Selahattin Erzi, Salih Kurt, Fatma Can, Zafer Özkara ve mümkünse demiş tüm sevdiklerime armağan ediyorum. Uşak'tan Şahap Ünal torunu Ares'le birlikte yine bu esere ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Radyosunun başında sessiz bir şekilde bizleri dinleyen dinleyicilerimize de canı gönülden selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Çiğdem Gürdal geliyor huzurlarınıza. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini, yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara.

Behi Aksoy'un icrasıyla güftesi Ülkü Aker'e, bestesi İrfan Özbakır'a ait Hicaz şarkıyı dinledik. Gülünce gözlerinin içi gülüyor, kendimi senden alamıyorum. Efendim, Mustafa Kınan'ın isteğiydi bu, Kayseri'den. Dinleyicimiz bu şarkıyı Harun Oğuz'a, mesai arkadaşlarına ve tüm sevdiklerine armağan etti. Şimdi Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli'nin isteğini yerine getiriyoruz. Fatma Nurten Demir Kol söylüyor. Tavşanlı halkına ve TRT Name dinleyenlerine ve Ali Yürük için rica etmiş bu şarkıyı, Şükrü Tunar'ın Hicaz eserini dinliyoruz. Söyleyemem derdim.

Manisa Salihli'den Hasip Uygun'a sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Aynı zamanda Fahri Özdemir Osmaniye'den en kalbi duygularla selamlar Burçin Hanım. Hoş geldiniz Emis, size hoş geldiniz. Eşi Fadime Hanım'a armağan ediyor bu şarkıyı. Oksijen deposu Tokat Niksar Çamiçi Yaylası'ndan Süleyman Altuner'de bizlere günaydın demişti. Bülent Çalış, İzmir'in güzel ilçesi Bayındır'dan selamlar, sevgileri, iyi yayınlar. Güneşin sadece gökyüzünde değil, içimizde de açtığı bir

Gün olsun Burçin Hanım demiş. Günaydın diyoruz biz de. Niksar'dan Selami Kabakçı yine bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasındaydı. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli sıradaki şarkıyı Oğuz Onur ve Şevki Şahinoğlu'na armağan ediyor. Abuş Bakır bizlere yine merhaba diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Çok teşekkür ediyoruz. Tek tek bütün iletileri okumaya çalışıyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Sakarya Camili'den Zafer Özkara sıradaki şarkıyı da dostlarına, sevdiklerine armağan ediyor. Sinan Öksüzoğlu Trabzon Arsin'den bizlere merhaba demiş. Eşi Nuran Hanım'a armağan ediyor bu şarkıyı. Aynı zamanda Selda Karayiğit'e de merhaba demiştik. Niğde'den Huriye Özer de yine TRT Name dinleyenlerine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Efendim Fıstık Diyarı Gaziantep'ten Ali Özyener'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Dilara Acı Burcu Göksu, Mehmet Yağcı, Halil İbrahim Zengin ve şu an radyosunun başında olan tüm Gaziantep'li dostlarıma armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz için. Hasan Eylen, güftesi Özdemir Küper'e, bestesi Hüseyin Soysal'a ait Nihavend şarkıyı da geliyor huzurlarınıza. Özlediğim şarkısın kulaklarımda, adın bin bir namedir dudaklarımda.

Efendim Uşak'tan Sezai Keybanoğlu'nun isteğini yerine getiriyoruz şimdi Sabahın Namesi'nde. Bu şarkıyı Sadık Keybanoğlu, Nurullah Varol, Asım Tuğun, Ali Kılıç, Ömer Karahan, Yahya Akengin ve TRT Name dostlarına armağan ediyor dinleyicimiz. Çanakkale Küçükkuyu'dan Osman Selçuk Altun'da bizlere günaydın diyen dinleyicilerimizden de eşi Pınar Çetin Altun ve TRT Name dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Hüseyin Bakırlı Kocaeli Bayramoğlu'ndan sevgilerini gönderiyor. Antalya'daki kuzeni Nuray Hanım'a ve Mersin'deki ablası Günseli'ye ve TRT Name ekibine armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Umut dolu güzel bir gün dileğiyle demiş Seçil Kamber. Aydın Çiğne'den tüm yayın ekibine ve dostlarına sevgilerini göndermiş. Suzan Ülkü Antalya'dan kucak dolusu sevgi ve selamlarını gönderiyor. Eşi Ahmet Bey ve TRT Name dinleyenleriyle birlikte şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. Zehra Bıçakçı İzmir'den okunacak bir esere TRT Name dinleyenleriyle birlikte ortak olmak isterim demiş. Manisa Turgutlu'dan Serdal Karakaya'da TRT Name ailesi ve dostlarıyla birlikte yine bu şarkıya ortak oluyor. Selim Öztaş'ın icrasıyla güftesi ve bestesi Selim Öztaş'a ait Kürdi eseri dinliyoruz şimdi. Güzgülleri.

sisi çökmüş üstüme, sevincim buruk yine. Sonbahar sisi çökmüş.

ya sevince geç kaldım. Ya sevmeyi bilmedim yıllar.

Hasene Demir Şahin Didim'den günaydın diyor TRT Name dinleyenlerine. Programın hazırlanmasına ve bize ulaşmasına emeği geçen herkese teşekkür ederiz demiş. Biz teşekkür ederiz gönül verip dinlediğiniz için. Burçin Hanım bugün biraz neşelensek diyerek Hüseyin'i oyun havasını istemiş bizden dinleyicimiz Hüseyin Erbay'ın. Bu eseri de Didim Dimder TSM korosundaki arkadaşlarına, Eskişehir Esirdar TSM korosundaki arkadaşlarına ve TRT Name dinleyen herkese armağan etmiş. Ümit Kaya Çelebi Van'dan gönül dolusu sevgilerini gönderiyor ve Güner Bekat ve Meltem Özaydın armağan ediyor. Şimdi dinleyeceğimiz oyun havasını Samsun Yakakent Kozköy'den Nusret Tiryaki koro ve resim ritim arkadaşları için ortak oluyor bu eseri. Mersin Erdemli'den Tülin Ons koro arkadaşları ve şefimiz Burç Öneş hocamıza armağan olsun demiş. Ordu'dan Caner Şafak Uzun Ömeroğlu TRT Name dinleyen herkesle birlikte bu eseri ortak oluyor. Bafra'dan Rıza Yakın, eşi Fatma Hanım, kızları, damadı ve torununa armağan ediyor bu şarkıyı. Emine Atamer hep iyiden, iyilikten yana güneşimizin doğması dileğiyle İstanbul Tuzla'dan merhaba demiş. İstanbul Tuzla'ya gönül dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Adana Alıdağ Eynar Köyü'nden Mustafa Çatlakkaya, Musa Özçelik, Denizli Tavas'tan tüm sevdikleri ve dostlarıyla birlikte ortak oluyor bu eseri. Tekirdağ Şarköy'den Gökhan Sezer, babası Hikmet Sezer aynı zamanda dostlarına ve arkadaşlarına armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz. Erzurum'dan Durak Çağatay, Kuşadası'ndan Servet Şahin de yine bu eseri ortak olan dinleyicilerimiz arasındaydı. Şimdi Hüseyin Erbay'ın Hüseyin'i oyun havasını dinliyoruz.

9.46'yı gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. Artık yavaş yavaş da programımızın son dakikalarına yaklaşıyoruz. Karadeniz Ereğli'den Fatma Açan'ın isteğini yerine getireceğiz şimdi. Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Fevzi Akşen yayın ve yapım ekibine armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Aynı zamanda Doktor İsmet ve eşi Ayşe Onuk'la birlikte TRT Name Dostlarıma armağan etmek isterim demiş. Güftesi ve bestesi Yıldırım Gürses'e ait Muhayyer Kürdi şarkıyı sanatçının icrasıyla dinleyeceğiz. Edirne Uzun Köprü'den Mithat Kaykı, Çıldır Kurt Kale'den Ceyran Şimşek Ayar, Ali Yöntem bizlere günaydın diyor. Aynı zamanda Ahmet Özçelik, Mersin Erdemli'den eşi Saynur Hanım, torunları, ailesi ve dostlarıyla birlikte bu esere ortak oluyor. Arzu Bostancıeri tüm TRT Name dostlarına sevgilerini göndermiş. Zeki Rıdvan Yalçın, Rıdvan Ağoğlu, Anamur'dan bizlere günaydın demiş. Eşi Medine Hanım, çocukları ve sevdikleriyle birlikte yine bu esere ortak olan dinleyicilerimiz arasındaydı. Şimdi Yıldırım Gürses'in unutulmaz icrasıyla Sonbahar Rüzgarları.

Efendim, Uşak'tan Meral Özsan'ın isteğini yerine getiriyoruz. Şimdi sabahın namesinde eşi Erol Bey'e, aynı zamanda İhsan Demirci, Ali Yöntem, Mustafa Ayla Aydemir, İbrahim Özdemir, Fevzi Akşen, Mehmet Andız ve TRT Name dostlarına armağan ediyor dinleyicimiz bu eseri. Musa Özçelik'te Ümit Kaya Çelebi, Selçuk Arabacıoğlu, Mehmet Gücü Yener, Zafer Özkara'ya armağan etmişti. Denizli Tavas'a da selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Belgin Gök'ün icrasıyla Arif Sami Toker'in Hüzzam şarkısını dinleyeceğiz. Aynı zamanda Nadire Hanım şu an bizlere Instagram'dan yazmışlar. Demişler ki 70'e bir kala sağlıkla, huzurla, musikiyle geçecek nice güzel yıllar diliyoruz dinleyicimize ve Belgin Gök'ün icrasıyla şimdi sizleri baş başa bırakıyoruz. Talihin elinde oyuncak oldum, kader böyleymiş, buymuş, alın yazım.

Efendim 9.56 saatlerimiz sevgili Rıfat Ulupınar, Ayhan Aşkın, Mehmet Gülce Yener ve adını sayamadığımız nice dinleyicimize çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldıkları ve güzel iletileri için. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Sabahın Namesi'nde bugün de veda vakti geldi sevgili dinleyenlerimiz. Yapımcımız Alpaslan Kara İbrahimoğlu. Teknik yönetmenimiz Erkan Gökçeli ve mikrofon başında ben Burşin Tabur. Yeni bir sabahta buluşmak dileğiyle gününüz musikiyle, güzelliklerle geçsin. Hoşça kalın diyoruz efendim.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Atayır'dan haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün çalışmalarını başkent Ankara'da sürdürdü. Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Daryl Issa'yı kabul etti. Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halvasi ile de görüştü. Ardından da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Türkiye dahil 8 ülke İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına karşı 12 ülkenin aldığı yaptırım kararını memnuniyetle karşıladı. 8 ülkenin Dışişleri Bakanları ortak açıklamayla yaptırım kararının uluslararası toplumu benzer adımlar atmaya teşvik etmesini beklediklerini belirtti. Ortak açıklamada uluslararası topluma yasa dışı İsrail yerleşimlerini destekleyenlere karşı somut tedbirler alma çağrısı yapıldı. Para Politikası Kurulu bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Yılın 6. para politikası kararları belli olacak. Enflasyondaki gelişmelerden talep görünümüne kadar karar metninde yer alacak birçok mesaj piyasalar için sinyal niteliği taşıyacak. Gelecek dönem para politikası çerçevesine ilişkin ipuçları da aranacak. Türkiye'de 65 yaş üstü nüfus son 5 yılda %20 artarak 10 milyon kişiye yaklaştı. Hükümet yeni orta vadeli program kapsamında uzun dönemli bakım sigortası için altyapı oluşturmaya hazırlanıyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 20 ilde pazartesi günü düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı verilen 53 şüpheliden 48'i gözaltına alındı. 3 kişi emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 45 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Vanlı iş insanı olarak sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan Ali Haydar Kurum tutuklandı. Kurum hakkında Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan soruşturma açılmıştı. Şüphelinin 11 ayrı suçtan sabıkalı olduğu tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada oluşturulan sanal şöhretin suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacağını belirtti. Sosyal medyanın hukuk dışı ve denetimsiz bir alan olmadığını vurguladı. 2011 yılında Silivri cezaevindeki ölümü şüpheli olarak değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir işlemi 11 Eylül'de yapılacak. Kozinoğlu'nun mezarından alınacak örneklerin yanı sıra cezaevi kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleri de incelenecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin 103. kuruluş yıl dönümünde arınma ve temiz siyaset mesajı verdi. Kapımız herkese açık diyen Kılıçdaroğlu, CHP'ye yeni katılımlar olacağını da söyledi. 3 Üsküdar Belediye Meclis üyesinin şikayeti üzerine Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlatıldı. Meclis üyeleri, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimine ilişkin iradelerinin fesada uğratılmasına yönelik tehdit, hakaret ve baskıya maruz kaldıklarını beyan etti. Suriye'nin İdlib kentinde savaş kalıntısı mühimmatın toplandığı bir depoda patlama meydana geldi. 14 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Türkiye patlamanın ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışma Hürmüz Boğazı üzerinden devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı İran'a ait 5 petrol tankerinin yok edildiğini açıkladı. Tahran'sa misilleme olarak 2 ABD savaş gemisini hedef aldı. ABD Başkanı Trump, Kasım ayındaki ara seçimlerin ardından savaşın biteceğini söyledi. Yapay zeka şirketi Anthropic çalışanı Jacob Coxon, sosyal medya hesabındaki istifa paylaşımıyla büyük ses getirdi. Yapay zeka şirketlerinin kontrolsüz bir yarış içinde olduğuna dikkat çeken Coxon, "Bu sistemler insanlığın sonunu getirebilir, hayatımızla kumar oynanıyor," dedi. Haberleri sunduk.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Nam İstanbul mikrofonlarından sevgiler, saygılar. Yine umutla, sevgiyle, coşkuyla merhaba dediğimiz yepyeni bir günde en özel şarkılarla yanı başınızdayız efendim. Bugün de mazinin tozlu sayfalarını aralayacağımız, ortak duyguları paylaşacağımız harika bir yayında sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan

Sunan ben Bengü Ergen'e Geçmiş Zaman Olur Ki programında gününüze eşlik edeceğiz. Bugün programımıza Kürteli İci Asker makamında şarkılarla başlıyoruz. İlk olarak değerli sanatçımız Nusret Yılmaz'dan bir Necdet Tokatlıoğlu şarkısı dinleyeceğiz. Güfte İlhan Behlül Pektaş imzalı. Bu ateşi sen yaktın içime, gel de sen söndür. Geçti hasretinle yıllarım, hadi geri döndür.

Marmara'nın incisi İstanbul'a yazılmış o güzel şarkılardan birini dinledik. Erol Sayın'ın besteleyip kaleme aldığı Kürdeli Cezker makamındaki şarkıyı Hikmet Ulutaş seslendirdi. Efendim şimdi Ahmet Özsan'ın Ben Seni Unutamam isimli 2000 tarihli albümünden bir Suat Sayın şarkısına kulak vereceğiz. Bu akşam yine dertlerimle baş başa kaldım. Sen gençliğimin katilisin, çok geç anladım.

Korkuyorum sana nazar değecek. Hasan Eylen, bestekar Hasan Esen'in güftesi Fatma Onur'a ait Kürdeli Cazker şarkısını seslendirdi bizler için. Bu şarkı sanatçının 2022 tarihinde yayınlanan Elveda Bütün Hatıralar isimli albümünde yer almaktaydı. Evet efendim, 2000'li yılların sonundan şimdi biraz daha geçmişe uzanıyoruz. Bir döneme damga vuran çok özel bir şarkıya kulak veriyoruz. İlk olarak 25 Ocak 1989'da Felek ismiyle yayınlanan Muazzez Abacı albümünde yer almış, ardından da Zeki Müren tarafından da seslendirilmiş bir Avni Anıl şarkısı. Güfte Şahin Çandır imzalı. Öyle dudak büküp hor gözle bakma, bırak küçük dağlar yerinde dursun. Çoktan unuturdum ben seni, çoktan. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

Zeki Duygulu bestesinde Serap Kuzey bizlerle birlikteydi. Seni benden alamazlar çünkü benim canım sensin dedi. Değerli sanatçımız Serap Kuzey radyodaki çalışmalarını, görevini tamamladıktan sonra tabii ki müzik yaşamından kopmadı. Halen aktif olarak çalışmalarına devam ediyor. Türk müziği severlere şarkı söyleme konusunda ve repertuar konusunda deneyimlerini sunmaya devam ediyor. Biz de kendisine sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz radyo mikrofonlarımızdan. Ve yine şarkılarla ortak duygularda buluşmaya devam edelim. Şimdi ise kıymetli bestekar ve ses sanatçısı Necdet Tokatlıoğlu'nun güftesi Türkan Ateş'e ait Muayyer Kürdi şarkısında Umut Akyüre'ye kulak verelim. Sanatçının 2001 yılında yayınlanan O Dudaklar Bülbülleşiyor isimli albümünde yer alıyor bu şarkı. Artık yeşerecek bir dalım yok. Yağmurlar yağsa da hoş, yağmasa da. 3 günlük ömrümü bir günde yitirdim. Yarınlar gelse de hoş, gelmese de.

Emel Sayın'ın Sevdalılar albümünden bir Muzaffer Özpınar bestesi dinledik. Muhayyer Kürdi eserin güftesi Ahmet Selçuk İlkan'a aitti. Bir sır gizli şu kalbimde, hüzün vardır her gecemde. Evet sevgili dostlarımız, hayal kırıklıkları, ayrılıklar, vedalar, aldanmalar, bunların hepsi kalplerde bir hüzün bırakıyor. Tabii ki hayat tüm bu duygularla anlamlı, sevinciyle, neşesiyle, hüznüyle, umuduyla bir bütün. Ama biz diliyoruz ki hüzünler sizden uzak olsun, gelen hüzünler de en minimum, en az düzeyde olsun. Mutluluk, sevgi, coşku, neşe sarsın her bir yanınızı ve tabii ki bu güzelliklere şarkılar da eşlik etsin. Şimdi yine duygusal bir esere kulak vereceğiz. Bir ayrılık şarkısı. Şekip Ayhan Özış'ın unutulmaz Muhayyer Kürdi eserlerinden birinde Seda Gökkadar'ı dinleyeceğiz. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti. Ne o geri geldi, ne bu ömür bitti.

Onca güzel içinde birisi var ki bana sevgiyle bakışı başka. Rengin Uyar bizlerle birlikteydi. Zekai Tunca'nın sözleri İlkan San tarafından kaleme alınan Muayyer Kürdi şarkısını dinledik. Bu eser sanatçı tarafından 2015 yılında seslendirilmişti. Evet, yine Yeşilçamlı yıllardan unutulmaz bir şarkıya kulak vereceğiz efendim. 1965 yılında yönetmenliğini Ülkü Erakalı'nın yaptığı, başrollerinde Türkan Şoray, Ali Şen, Sami Hazinses, Ali Erona gibi değerli sanatçıların yer aldığı Veda Bu Sesi isimli filme de adını veren çok özel bir eser. Bu şarkıyı günümüz değerli sanatçılarından Melat Gülses icrasıyla dinleyeceğiz. Bir Yusuf Nalkesen bestesi. Muayyer Kürdi makamındaki bu eserin o güzel dizeleri ise Orhan Seyfi Orhon'a ait. Hani o bırakıp giderken seni, bu öksüz tavrını takmayacaktın. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüme bu türlü bakmayacaktın.

Ben de insanım, benim de kalbim var, ben de insanım. Yeşilçaman'ın unutulmaz şarkılarından birinde, Yeşilçaman'ın unutulmaz sanatçılarından birini dinledik. Değerli sanatkar Nesrin Sipahi bizlere seslendi, İsmet Nedim'in bu sevilen şarkısıyla. Dinlediğimiz eserin güftesi ise Mehmet Erbulan'a aitti. Evet efendim, bu hareketli şarkının ardından yine nostaljik bir kayıtla yayınımız sürsün. Türk müziğimizin duayen sanatçılarından Mustafa Sağyaşar'ı ağırlayacağız şimdi. Sanatçı Muhayyer Kürdi makamında bir Rıdvan Tandoğan bestesiyle konuğumuz olacak. Güftesi Mehmet Erbulan'a ait şarkıda Mustafa Sağyaşar bize şöyle seslenecek. Sana gelmek için yol yok mu sanki? Niyazla gelirim, nazla gelirim. Sen bana bir kere gel de yeter ki. Sevinçle, neşeyle, hazla gelirim.

biraz yavaşlatacağız ve Aşıklar makamının kalbe dokunan nameleriyle müzik yolculuğumuzu sürdüreceğiz değerli dostlarımız. Ankara Radyosu'na uzanıyoruz. Sanatçımız Nazlı Kanaat, Safiye Ayla'nın güftesi Ramazan Gökalp Arkın'a ait unutulmaz şarkısıyla konuğumuz oluyor. Seninle doğan güldür bu gönül, ah bu gönül şarkıları. Dilimdeki bülbüldür bu gönül, ah bu gönül şarkıları.

Bahçeye indim ki gülleri derem. Cemile Karabulut bizlerle birlikteydi. Ankara Radyosu'nun değerli ses sanatçısı ve şefi ve bu güzel şarkı Fahri Kayahan imzalıydı. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi ise yine özlediğimiz bir sese kulak vereceğiz. Hülya Sözer bizlerle birlikte olacak. Güftesi Sami Derin Tuna'ya ait Uşak makamında bir Selçuk Tekay bestesi seslendirecek. Selçuk Tekay'ı da biliyorsunuz pandeminin hemen ertesinde ebediyete uğurlamıştık. 14 Haziran 2021 tarihinde aramızdan ayrılan değerli bestekar ve keman virtüözü Selçuk Tekay'ı da bu vesileyle şarkısıyla bir kez daha yad etmiş oluyoruz. Baharı beklerken ömrüm kış oldu, gözümde her zaman biraz yaş oldu. En güzel duygular bana düş oldu, yorgunum dostlarım, yorgunum artık.

Bu çok sevilen Uşak Türküyü kıymetli sanatçılarımız Nilgün Abışka Osma ve Mustafa Öztürk beraberce seslendirdiler. Günümüz daha da renklendi kıymetli dinleyiciler. İlerleyen saatlere yönelik zannediyoruz. Artık kendimizi daha enerjik hissediyoruz bu türküyle. Şimdi ise Semat Özden Ses'in güftesi Hüseyin Yurdabak imzalı Uşak şarkısını dinleyeceğiz. Nazan Sıvacı'nın 1997 tarihli Kulakların Çınlasın isimli albümünde seslendirmiş olduğu bir kaydı sizlere sunacağız. Her mevsim içimden gelir geçersin. Sen vefasız yolcu, kalbim viran edersin.

Yalçın Turan'ın Hüseyni eserinde Esra İçöz bizlerle birlikteydi. Kasımpaşa kıyıları tersane. Birlikteliğimize devam ediyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi ise ritmimizi bir parça düşürüyoruz ve Umut Akyüre'ye kulak veriyoruz. Sanatçı Aleko Bacanos'un Acem Aşiran şarkısıyla bizlerle. Gel ey denizin nazlı kızı, nuşi şarabet. Çık sahile gel, sinede bir alemi avet.

Sanatçılarımız İnci Yaman ve Kemal Caner'i 2004 yılında seslendirmiş oldukları Münir Nurettin Selçuk şarkısında dinledik. Mahur makamındaki bu eserin güftesi Vecdi Bingöl'e aitti. Otomobil uçar gider, gönlüm gibi geçer gider. Güzel şarkılarla, sizden gelen güzel dileklerle, harika enerjinizle yayınımız devam ediyor.

Aşk isimli albümünde yer alan Dramalı Hasan Asgüler şarkısına kulak veriyoruz. İçimize bir bahar esintisi, bahar tazeliği getirecek bu şarkıda sanatçımız bize şöyle sesleniyor. Bahar gelir, bülbül öter, yarim gözlerimde tüter.

Bugün Geçmiş Zaman Olur Ki programında birçok düete kulak verdik. Bu dinlediğimiz şarkı da onlardan biriydi. Mahur makamında bir Rıza Bey bestesinde sanatçılarımız Alper Ayorak ve Seda Gökkadar bizlerle birlikteydi. Şimdi Nihavend makamının o güzel namelerini beraberce dinleyelim değerli dinleyicilerimiz. Suat Sayın'ın sevilen eserinde Gönül Söyler'e kulak verelim. Gündüzüm seninle, gecem seninle, beyhude geçti bu ömrüm derdinle.

İki kıymetli sanatçımız Ertan Ersoylu ve Tülay Cönik, beste ve güftesi Yıldırım Gürses'e ait Nihavend şarkıyla konuğumuz oldular. Programımızın yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşırken efendim, şimdi minik bir mola vermek istiyoruz. Biliyorsunuz her programımızda sizler için küçük köşeler hazırlıyoruz. Bugün Güne Bir Söz Bırak köşesinde yine güzel ve anlamlı bir paylaşımda bulunacağız. Bu defa konuğumuz değerli şair, Ankara doğumlu, asıl adı Ahmet Turgut Uyar olan yazarımız. 1950 yılından 1982 yılına kadar birçok şiir kitabıyla okuyucularıyla buluşan değerli yazar ve şairin eserlerinden bir alıntıyı sizlerle paylaşıyoruz. Bazen sadece onun sende bıraktığı izleri özlersin. Her şarkıda ayrı bir hatıra saklıdır sanki. İstesen de silemezsin. Evet, Turgut Uyar eserinde böyle yer vermiş duygularına. Yaşam acısıyla tatlısıyla uzun ve emek dolu bir yolculuk, biliyorsunuz. Bazen unutmak istediklerimiz de zihnimizde, kalbimizde bir yük oluyor. Bazı yerler, bazı anlar, bazı şarkılar hep anıları hatırlatıyor. Ancak emin olun ki gerçekten kapatılan sayfalar, kabuk bağlamış ve iyileşmiş yaralar misali sadece zihinde bir an olarak kalıyor ve siz dile getirmedikçe anımsanmıyor bile. O yüzden bırakın o iyileşen kalpler çiçek açsın ve yepyeni heyecanlarla çarpsın diyoruz ve bu heyecanlara biz de şarkılarla eşlik edelim diliyoruz. Hadi gelin yine o şarkılardan birine kulak verelim. Ferit Sıdal'ın güftesi Reşat Özpirinççi'ye ait Nihavend şarkısında Güler Tacer'i dinleyelim. Aklımı başımdan aldı gözlerin.

Karanfiller gibi renkli, bülbüller gibi ahenkli, neşeli, sevinçli, zevkli, name name şakıyorsun. Bu unutulmaz şarkıyı Nalan Altınörs yorumuyla sunduk sizlere. Değerli sanatçının 1989 tarihli Olmaz Ki Acanım isimli albümünden bir kayıt paylaştık. Nihavet makamındaki şarkının beste ve güftesi Alaaddin Şensoy'a aitti. Bugün en özel şarkılar yaşam hikayemize eşlik etti. Birbirinden güzel eserleri sizler için sunduk ve ne yazık ki bir yayının sonuna geldik. Ancak biliyorsunuz her gün bu mikrofonda Türk müziğinin eşsiz namelerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm iyi dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Yıldırım Gürses'ten dinleyeceğimiz güftesi Mustafa Sevinen'e ait çok sevilen bir şarkıyla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın diyoruz.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Atayır'dan haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Görüşmede başkente yapılan yatırımlar ve planlanan projelerle ilgili son durumun Cumhurbaşkanı'na arz edildiği ifade edildi. Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NATO zirvesi ve yatırım destekleri konusunda teşekkürlerini sundu. Türkiye ile Mısır arasında savunma sanayinde atılan stratejik adımlar meyvesini veriyor. Havelsan'da Mısır Arap Endüstrileşme Teşkilatı'nın ortak geliştirdiği dikey iniş kalkış yapabilen insansız hava aracı Hamza 1'in başka ülkelere de satılabilmesi için anlaşma imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda madalya kazanan öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Bayraktar, Türkiye yüzyılını gençlerimizin tükenmez enerjisiyle inşa edeceğiz dedi. Türkiye Ağustos ayında ihracat rekoru kırdı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat hedeflerinin etkin destek mekanizmaları ve güçlü ticaret diplomasi faaliyetleriyle artarak devam edeceğini belirtti. Para Politikası Kurulu bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanıyor. Yılın 6. para politikası kararları bugün açıklanacak. Enflasyondaki gelişmelerden talep görünümüne kadar karar metninde yer alacak birçok mesaj piyasalar için sinyal niteliği taşıyacak. Türkiye'de 65 yaş üstü nüfus son 5 yılda %20 artarak 10 milyon kişiye yaklaştı. Hükümet yeni orta vadeli program kapsamında uzun dönemli bakım sigortası için altyapı oluşturmaya hazırlanıyor. Türkiye dahil 8 ülke İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına karşı 12 ülkenin aldığı yaptırım kararını memnuniyetle karşıladı. 8 ülkenin dışişleri bakanları ortak açıklamayla yaptırım kararının uluslararası toplumu benzer adımlar atmaya teşvik etmesini beklediklerini belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan geminin enkazında arama çalışmaları sürüyor. Başbakan Ünal Üstel, arama çalışmalarına katılmak üzere Türkiye'den teknik donanıma sahip bir geminin daha bölgeye gideceğini açıkladı. 9-20 Kasım 2026'da Antalya'da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında Sağlık Günü düzenlenecek. Türkiye sağlık konusunu ilk kez COP gündemine taşıyacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, liman, havalimanı ve istasyonlarda sıfır atık uygulamalarının standart hale getirildiğini söyledi. Tüm projelerde atık yönetimini en üst seviyeye çıkardık dedi. Trabzon'da COP31 kapsamında yürütülen Mavi Diyalog programında konuşan Bakan Uraloğlu, 2028'de Yeşil Kruvaziyer Limanı, 2030'da ise Yeşil Konteyner Limanı'nın yapılacağı müjdesini verdi. 2011 yılında Silivri cezaevindeki ölümü şüpheli olarak değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir işlemi 11 Eylül'de yapılacak. Kozinoğlu'nun mezarından alınacak örneklerin yanı sıra cezaevi kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleri de incelenecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin 103. kuruluş yıl dönümünde arınma ve temiz siyaset mesajı verdi. Kapımız herkese açık diyen Kılıçdaroğlu, CHP'ye yeni katılımlar olacağını da söyledi.

3 Üsküdar Belediye Meclis Üyesi'nin şikayeti üzerine Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlatıldı. Meclis üyeleri, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimine ilişkin iradelerinin fesada uğratılmasına yönelik tehdit, hakaret ve baskıya maruz kaldıklarını beyan etti. Suriye'nin İdlib kentinde savaş kalıntısı mühimmatın toplandığı bir depoda patlama meydana geldi. 14 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Türkiye patlamanın ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Yapay zeka şirketi Anthropic çalışanı Jacob Cox'un sosyal medya hesabındaki istifa paylaşımıyla büyük ses getirdi. Yapay zeka şirketlerinin kontrolsüz bir yarış içinde olduğuna dikkat çeken Cox'un, "Bu sistemler insanlığın sonunu getirebilir, hayatımızda kumar oynanıyor," dedi. Haberleri sunduk.

0: CRT Name.
1: Haftanın en çok istek alan Türk sanat müziği eserleriyle TRT Name'de makamların kalbinden geçen bir yolculuğa davetlisiniz. Nameler konuşsun, gönüller buluşsun dedik ve haftanın en çok dinlenen, sevilen şarkılarını sizler için seçtik. Zirvedeki şarkılar her cuma saat 13'te TRT Name'de.

0: TRTname.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Ankara Radyosu'nca hazırlanan TRTname'de yayınlanan Musiki Bahçesi programından sizleri en derin sevgi ve saygılarımızla selamlayarak programımıza başladık. Program yapımcımız Gülay Elden, ton masterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş, ben Nurten Demirkol
2: ve ben Didar Aliye Koyuncu. Bugün yine kendi günümüzde, kendi saatimizde sizlerle birlikteyiz. Genç Sesler köşemizde ise Mehmet Alp Güven ve Şimal Demirsoy bugün bizlerle birlikte olacaklar. Kendilerine şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Birbirinden kıymetli saz sanatçılarımızı hemen takdim edelim efendim. Kemanda Korhan Gülderen, tamburda Eda Ersoy, viyolada Kumsal Okur, kanunda Cemil Atikoğlu, udda Gökhan Macit, neyde Celalettin Biçer ve ritim sazda Halil Uğur Kutlu bugün bizimle birlikteler. Efendim hemen
1: şarkılarımıza geçelim ama bugün sevgili ritim sanatçımız Halil Uğur Kutlu'nun doğum günü. Evet. İyi ki doğdun Halil'cim. Evet. İyi ki bizimlesin. İyi ki ekip doğmuş. Arkadaşlarımızla stüdyoda kıymetlimizin, gönül dostumuzun doğum gününü kutluyoruz. Sağlıklı, uzun bir ömür diliyoruz sevgili evlatları, arkadaşları, ailesiyle. Çok uzun ve mutlu yaşa Halil'cim.
2: Evet, nice güzel günler göresiniz inşallah diyelim.
1: Ben yerimi alıyorum. Anons evet, sizde.
2: Tabii ki. Efendim, programımıza başlarken Kürdili Cazkar makamında iki tane eser seslendirdik. İlk eserimiz Şen Gözlerine Neşe Veren Bir Çiçek Olsam, bestesi Mısırlı İbrahim Efendi'ye, güftesi Ahmet Refik Altınay'a ait olan ve hemen arkasına Muntazır Teşrifine Hazır Kayık dedik, Hacı Arif Bey'in bestesi. Efendim, bu güzel iki eserden sonra şimdi Nurten Demirkol seslendirecek ama hemen öncesinde Korhan Gülderen'den bir taksim alacağız. Keman taksimi Hicaz makamında. Naci Tektel'in Haber Gelmez Gönül Virane Kaldı eserini Nurten Demirkol'dan dinleyeceğiz. Kemanda Korhan Gülderen bizlerle. Buyursunlar.

0: Haber gelmez, gönül virane kaldı. Ne sabra mecal var, ne takat kaldı. Yadınla teselli daha ne kaldı? 3-5 gün ömür var, daha ne kaldı? Ne kadar i̇nşallah. Güzel seslendirdiniz. Gönlünüze sağlık, sesinize
1: güzel
0: sağlık.
1: Günlerimiz olsun Dihter'cim.
0: Evet, inşallah.
1: Daha güzel, daha nice güzel yayınlar olsun diyorum ve seni, bu güzel sesini dinleyenlerimize buluşturuyoruz. Rıfat Bey'in çok sevilen bir klasik hicaz eserini sunacak Didar Ali'ye Kuluncu. Niçin bülbül figan eyler, bahar eyyamıdır şimdi.

0: Didarcığım, ağzına sağlık. Ne güzel şarkıdır. Bu arada Korhan Gülderen'e de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bizi farklı diyarlara götürdü. Kıymetlilerimiz, saz arkadaşlarımız bizim pek değerlimizdir. Evet, konuklarımız var dedik Didar'cığım. TRT Ankara Gençlik Korosu öğrencilerimizden Mehmet Alp Güven vokalde bize eşlik ediyor ve kemanda Şimal Demirsoy. Mehmet'ciğim hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın? Hocam.
1: Çok teşekkür ediyorum, sizlere sormalı.
0: Teşekkür ediyoruz. Seninle olmak çok güzel. Biraz zaman geçti, mezun ettik seni. Neler yaptın, nasılsın?
1: Hocam 20 Ekim 2018'de buraya başladık. Araya salgın girdi. Bir 6 yıllık öğrenciliğimiz oldu yani. Öğrencilikle devam ediyor. Hala sizden evet. Bir şeyler öğreniyoruz. Ben şu an Ankara Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü'ndeyim.
0: Maşallah.
1: Buradan onlar da dinliyor bizi, sağ olsunlar.
0: Var olsunlar.
1: Yani şey vardır, klasik sözlerimiz vardır ya, kelimeler kifayetsiz kalır diye. Yani şu binayı kucaklayabilirsem kucaklayacağım yani. O kadar çok sevdiğim bir yer. Bu

0: diyor da keza öyle. Bazen kelimeler gerçekten kifayetsiz kalıyor. Benim burada bulunduğum, bu çatıda bulunduğum kıvancı hiçbir şekilde anlatamam.
1: Ne mutlu bize.
2: Güzel, evet.
1: Gençlerimizin musikimize istidatı, sevmesi, ilgilenmesi, hakikaten staj dolu sözler gerek. Mehmet Alp Güven'de en başarılı
0: Estağfurullah.
1: sevgili
0: Bir şey daha
1: öğrencilerimizden biriydi.
0: ekleyeyim. Buraya da yabancı değiliz TRT Name dinleyicilerine. Geçen yıl kısmet oldu. Her sabah 2025 yılında her sabah 9:53'te Sorsa da Şarkılar programını yapıp sunma fırsatım oldu. Bizim
1: Dinledik.
0: için de ayrıca büyük bir onurdu.
1: İnşallah yeni sezonda da
0: İnşallah.
1: farklı kulvarlarda seni dinleriz Mehmetçim. Tekrar hoş geldin.
0: Hoş
1: Tekrar
0: bulduk.
1: teşekkür ediyorum.
0: Saygılar sunuyorum.
1: Abdi Altınbaş kıymetlimiz kanun sanatçımız ve ben Nurten Demirkol gençlerimizle uzun yıllar çalıştık. Bakalım bu
2: Evet.
1: sene neler yapacağız.
0: Merakla bekliyoruz.
1: İnşallah.
2: Evet. Hala sizlerden çok şey öğreniyorlar.
1: İnşallah.
0: Tabii.
2: Hepsi için emeklerinize sağlık. Hala da emek veriyorsunuz. Evet, şimdi Nurten
1: 20'ye
2: Demirkol
1: geçiyorum.
2: sizi
1: Evet.
2: mikrofon başına alıyoruz. Ve Saadettin Kaynağ'ın bestesi ve Vehbi Cem Aşkun'a ait olan güftesi Ne Dert Kalır Ne Hüzün eserini şimdi kıymetli Nurten Demirkol'dan dinleyeceğiz. Mikrofonda Nurten Demirkol.

0: Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, Nurten Demirkol'un bu güzel sesinden dinledik. Saadettin Kaynağ'ın dillere pelesenk olmuş bir eseri, Ne Dert Kalır Ne Hüzün. Çok da güzel seslendirdi. Gönlünüze, sesinize sağlık diyoruz efendim.
1: Evet, çok teşekkür ederim Lidercim. Şimdi seni mikrofona alıyoruz. Çok sevilen bir Avni Anıl bestesi sunacaksın. Güfte, Ümit, Yaşar, Oğuzcan. Öncesinde de TRT Ankara Gençlik Korosu öğrencimiz, geleceğin bir tıp doktoru. Birazdan sohbet edeceğiz, bir tıp doktoru. Ama şimdi bizimle ve keman becerisini bizlerle paylaşacak Şimal Demirsoy. Şimal Demirsoy'dan bir keman taksimi sunuyoruz. Ardından biraz kül, biraz duman, o benim işte diyecek Didar Ali'ye koyuncu. Önce Şimal Demirsoy.

Nidacığım, ağzına sağlık, teşekkür ederiz. Şimdi TRT Ankara Gençlik Korosu öğrencimiz, az önce sohbet de ettik, bir süredir ayrıydık, beraber olduk. Onun güzel sesini genç kuşak sevgili Mehmet Alp Güven'i sizlerle buluşturuyoruz. Cevdet Çağla'nın çok bilinen, çok sevilen şarkısını sunacak bizlere. Şu göğsüm yırtılıp baksan, dikenler aynı güldendir.

0: Fakültesi öğrencisiyim. Şu anda tıp eğitimi alıyorum tabii ki. Sevgili değerli Nurten Demirkol hocam ve Aptal Altınbaş hocamın şefliğini yaptığı TRT Klasik Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu'ndan da 2 sene önce mezun oldum.
1: Ne güzel.
0: Çok özlemişim burayı. Kurumumuz buraya bizi davet ettiği için de çok teşekkür ediyorum kendilerine. Müziğe hala devam ediyorum tabii ki. Hiçbir zaman kopmuyorum. Şimdi Kültür Bakanlığı'nda yine Klasik Türk Müziği Gençlik Korosu'na keman çalıyorum.
1: Ne
0: Oraya
1: güzel.
0: devam ediyorum.
1: Ne mutlu bugün de seni dinledik. Benim okuduğum eserin önüne çok güzel bir taksim
0: Çok
1: yaptın.
0: teşekkür ederim.
1: Gönlüne eline sağlık. Biz
0: Sağ
1: teşekkür
0: olun.
1: ediyoruz. Başka nelerden bahsetmek istersin? Arkadaşlarına önerilerin nedir? Musiki ile alakalı olur, tıp fakültesiyle olur, bilmiyoruz.
0: Evet, bizim açıkçası benim neslim çok fazla Türk sanat müziğiyle ilişkili değil gördüğüm kadarıyla. Bu beni birazcık üzüyor açıkçası. Tabii ki bu programlarla arkadaşlarıma tavsiyede bulunuyorum. Dinlemeleri, gençlik korosuna gelmeleri için çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum müziğin gençlikte hayatımızda olması gerektiğini düşünüyorum
1: Kesinlikle.
0: kesinlikle.
1: Evet. Aynı anda söyledik. Çok güzel
0: Aynen.
1: oldu. Evet, ekleyeceğim başka bir şey varsa dinleyebiliriz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bizler teşekkür
0: Buraya beni
1: ederiz.
0: davet ettiğiniz için de çok sağ olun. Sevgili Nurten Hocama da size de çok teşekkür ediyorum.
1: Bizler teşekkür ederiz.
2: Kurumumuza
1: Kurumumuz.
2: teşekkür edelim.
0: Evet.
2: TRT kurumumuza teşekkür edelim. Gençlerimize destek. Ben de 1985 TRT Gençlik Korosu mezunuyum. Çok önemli olduğuna inanıyorum.
1: Evet.
2: Gençlerimiz için Cemil Atikoğlu, başka Eda Ersoy hem eğitmenimizdi hem de gençlik çocuk korosu değil mi?
1: Çocuk
2: Çocuk
1: orası.
2: korosu eğitmenimizdi. Celalettin Biçer, yeni dönem tasavvuf Türk musikisi, çocuklarımızın kıymetli şefleri. Sevgili siz de eşlik mi? Çocuk korosu. Hay hay ne güzel, harika. Burada emek veren herkes her kulvarda bize verilen fırsatlarda becerisini sunabiliyor. Takdir edildiği sürece tabii ki.
1: Evet.
2: Teşekkür ediyorum ben de Şimal'cim.
0: Ben
2: Yeniden
0: teşekkür
2: ağırlamak
0: ederim.
2: isteriz seni ileriki
0: İnşallah.
2: zamanlarda.
0: İnşallah çok mutlu olurum. Teşekkür ederim.
2: Ellerine
0: Bizler teşekkür
2: sağlık.
0: ederiz.
2: Ne düşünüyorsun gelecek için? Hangi branş?
0: Henüz karar vermedim ama cerrahi alanında uzmanlaşmak istiyorum açıkçası. Belki beyin sinir cerrahi ya da plastik cerrahi. Birazcık uç noktalar gibi ama seneye intern olduğumda daha netleşir diye düşünüyorum.
1: İstedikten gayret ettikten sonra elinizden bir şey kaçmaz gençlerimiz pırıl pırıl
0: İnşallah.
1: maşallah hepinize.
2: Hastaların olarak seni rahatsız ederiz artık burada herkes.
0: Evet.
2: Sözümüzü alalım değil mi Cemil'ciğim?
0: Her zaman beklerim. Hasta olmayın ama her zaman beklerim.
1: Evet.
2: Sevgiyle. Peki ben
1: Çok
2: yerimi
1: teşekkür
2: alıyorum.
1: ediyoruz. Evet,
2: Dilber'cim,
1: sizleri
2: Şimal
1: yerinize
2: çok
1: alalım.
2: teşekkür ederiz. Mehmet'ciğim çok
1: Ben
2: teşekkür
1: teşekkür
2: ederiz.
1: ederim.
2: Ben yerimi
1: Çok
2: alıyorum. Anons
1: teşekkürler.
2: sizde o
1: Tabii ki,
2: halde.
1: tabii ki. Şimdi Hüzzam makamında bir şarkımız var. Azmi Tuğrul'a ait bestesi, güftesi Osman Dokuz'a ait olan Bekledim Gelecektin Ömre Bedel An gibi. Kıymetli Nurten Demirkol seslendiriyor. Buyursunlar efendim.

0: Nurten Demirkol seslendirdi bu güzel hüzzam şarkıyı. Bekledim gelecektin, ömre bedel an gibi. Azmi Tuğrul'un bestesiydi efendim. Bu güzel eser için çok teşekkür ediyoruz kendisine.
1: Evet, canlı yayınımız devam ediyor. Biz her hafta kıymetli dinleyenlerimiz sizlerin huzurunda perşembe günleri yerimizi alıyoruz. Musiki Bahçesi canlı yayınında gençlerimizi ağırlıyoruz. İşte bu haftada iki kıymetli sevgili genç öğrencimizi konuk ettik. Mehmet Alp Güven, çok güzel okudun Mehmetciğim, ağzına sağlık.
2: Estağfurullah, çok teşekkür ediyorum. Musiki ruh ufuklarını açar ya kıymetli hocam. Türk müziğiyle tanışmak, onu dinleyebilmek, bir nebze de içinde olup söyleyebilmek ne mutlu. Çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için.
1: Biz teşekkür ediyoruz.
2: Ha, bu arada çok özür diliyorum.
1: Buyurun.
2: Bu kadar usta ismin arasında bunu söylemek de, yani çok heyecanlandım. Hatalar affolsun diyorum.
1: Estağfurullah. Mehmet Alp Güven konserimizde sunuculuk görevinde de bulundu. Türkçesi de çok güzel, evet, edebiyatı çok güzel. Hakikaten. Yine birlikte olacağız Mehmetciğim. Veda etmiyorum ben.
2: Çok
1: seni seviyoruz.
2: Sağ olun,
1: canım
2: benim.
1: Evet. Şimdi sevgili sanatçımız Didar Aliye Koyuncu aynı makamda benim sizlere sunmuş olduğum ve sevgili Mehmet Alp Güven'in de sunmuş olduğu Hüzzam makamında bir başka şarkıyla devam edecek. Efendim, çok uzun yıllar burada birlikte görev yaptık. Selahattin Altınbaş, saygıyla, rahmetle anıyorum. Kıymetli ud sanatçısı, bestekar. Allah rahmet eylesin. Gönül bahçemizin kırmızı gülleri solsa da işte tek tesellimiz böyle yayınlarda, programlarda onların bize emanet ettiği büyük eserleri, abideleri dile getirmek bir şans. Didar Aliye Koyuncu dile getirecek ve öncesinde şu anda dinliyorsunuz kurumumuz sevgili tasavvuf musikisi, çocuk korosu şefi ve ney sanatçısı Celalettin Biçer Hüzzam makamında bizi dolaştırıyor, farklı diyarlara götürüyor Taksim'in ardından. Ömrümüzün son demi, son baharıdır artık diyecek.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Musiki Bahçesi programı burada sona eriyor. Sevgili konuklarımız, öğrencilerimiz Mehmet Alp Güven ve sevgili Şimal Demirsoy bize eşlik ettiler. Program yapımcımız Gülay Elden, bugün ton masterimiz Enver Ergun, stüdyo görevlisi arkadaşım Osman Ateş, ben Nurten Demirkol
1: ve ben Dildar Aliye Koyuncu. Bugün sizlerle birlikteydik. Saz sanatçılarımızı hemen tekrar takdim edelim. Kemanda Korhan Gülderen tamburda, Eda Ersoy viyolada, Kumsal Okur kanunda, Cemil Atikoğlu udda, Gökhan Macit neyde, Celalettin Biçer ve ritim sazda Halil Uğur Kutlu ve genç arkadaşımız yine Şimal bugün bizimle birlikteydi. O da keman eline eşlik etti. Hepsine çok teşekkür ediyoruz efendim. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşabilmek dileğiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Hoşça kalın. Musiki Bahçesi'yle kalın.
0: Hoşça kalın efendim. Haftaya görüşmek dileğiyle.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Arzu Meliye. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Görüşmede başkente yapılan yatırımlar ve planlanan projelerle ilgili son durumun Cumhurbaşkanı'na arz edildiği ifade edildi. Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NATO zirvesi ve yatırım destekleri konusunda teşekkürlerini sundu. Yavaş, görüşmenin tek gündeminin Ankara olduğunu açıkladı. CHP ve Yeni Parti'ye karşı tarafsız olduğunu bir kez daha hatırlatarak, "Tutumum iki partide rahatsızlık yaratırsa gereğini yaparım," dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Beştepe'de yabancı basın mensuplarını ağırladı. Yeni orta vadeli programı anlatan Yılmaz, temel hedef olarak sürdürülebilir büyüme ve fiyat istikrarını işaret etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise kur rejimine yönelik iddialara yanıt verdi. "Spekülasyonların hiçbir dayanağı yok," dedi. CHP'de 103. kuruluş yıl dönümü programlarının ardından gözler bugün MYK toplantısına çevrildi. Gündemde olan kurultay süreci var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde kurultay takvimini açıklaması bekleniyor. Toplantıda CHP'ye olası katılımlarla ilgili değerlendirme yapılması da gündemde. Türkiye'nin ihracatında dikkat çeken yükseliş yaşanıyor. Dış satımda talep koşullarındaki iyileşme Ağustos ayında 27 ayın en yüksek hızına ulaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat hedeflerinin etkin destek mekanizmaları ve güçlü ticari diplomasi faaliyetleriyle artarak devam edeceğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda madalya kazanan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin başarısının Türkiye'nin nükleer teknoloji alanındaki geleceği adına büyük ümit verdiğini belirtti. Bakan Bayraktar, "Türkiye yüzyılını gençlerimizin tükenmez enerjisiyle inşa edeceğiz," dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı muhabirlerine değerlendirmelerde bulundu. Gürlek, hakim ve savcılara "ucu nereye giderse gitsin, dosyanın kapağındaki ismi kapatın, delillere bakın" mesajı verdiğini kaydetti. Gündeminde Ahbap Derneği soruşturması da vardı. Amerika'daki bir klinikten derneğe gelen 4,6 milyon dolarlık yardımı anlattı. "Deliller üzerine yeni adli işlemler olabilir," dedi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 20 ilde pazartesi günü operasyon düzenlenmişti. Son operasyon müfettiş raporları, derneğin mali kayıtları, banka hareketleri, bilirkişi incelemeleriyle etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda gerçekleştirilmişti. İstanbul'da polis ekipleri bir suç örgütü

Elebaşı'nın husumetli olduğu diğer örgütün elebaşına suikast hazırlığında olduğunu belirledi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takibin ardından iki örgüte yönelik operasyon düzenledi. 7'si İran uyruklu, 19 şüpheli yakalandı. Sosyal medya platformlarında yayın yapan Oya Lale Arslan, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve terör örgütü propagandası yapma suçlarından tutuklandı. Amerikan Başkanı Trump, Kasım ayındaki ara seçimlerin ardından İran'la savaşın sona ereceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nı kontrol ettiklerini öne sürerek bölgenin Trump Boğazı olarak adlandırılması gerektiğini savundu. Amerikan basını ise Beyaz Saray'ın Trump'ı uyardığını yazdı. Habere göre İran'la gerilim Trump'ın görev süresi boyunca sürebilir. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın altyapısını hedef aldı. Saldırılarda birçok kişi yaralandı. Rus ordusunun Ukrayna topraklarına düzenlediği saldırılarda da 9 kişi öldü, 41 kişi yaralandı. Yapay zeka sektöründe çalışan bir araştırmacı, insanlığın geleceği için endişe duyduğunu söyleyerek istifa etti. Amerikan merkezli yapay zeka şirketi Anthropic'ten ayrılan Jacob Cox'ın, sektörün kendi kendini geliştiren süper zekaya doğru kontrolsüz bir yarış içinde olduğunu söyledi. Cox'una göre şirketler insanlığın geleceğiyle kumar oynuyor. Haberleri sunduk.

Kıymetli TRT Name dinleyenlerimiz, radyolarınızın başına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İslam Radyosu'ndan selamlıyoruz sizleri. Stüdyo Name programında bugün yine yaklaşık bir saat boyunca radyolarınıza misafir olacağız. Ben Alparslan, programı hazırlayan Çiğdem Işık, ton masterimiz Birsel Acar. Müzik stüdyomuzda TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden değerli ses sanatçıları Ayfer Er, Ersin Çelik, Harun Gürbüz ve Yaprak Sayar ile birlikte seveceğinizi umduğumuz bir repertuar hazırladık sizler için. Saz sanatçılarımız kemanda Talat Er, violonselde Dilek Yüzler, kanunda Bora Dicle, utta Özgören'e Adile Akgül, tamburda Hulusi Babalık, neyde Ali Osman Erdoğdular, klarnette Ali Çeliksu ve ritim sazda Muhammed İzgi. Programımız hüzzam eserlerle başlıyor efendim.

0: TRT Name.
1: Ellerinize sağlık arkadaşlar, teşekkür ediyoruz. Hüzzam makamındaki şarkılarımızla programımız devam ediyor. İlk solistimiz Yaprak Sayar, mikrofonun başında. Hoş geldin
2: Yaprak'cığım. Hoş bulduk. Merhaba Alp abicim.
1: Evet, benim de hocam olan Bekir Sıtkı Sezgin'e ait muhteşem bir eserle
2: evet.
1: programımıza başlıyoruz. Güfte Mehmet Çınarlı'ya ait. İstersen güftesini sen oku.
2: Sonbaharın bizi daldırdığı rüya geçici, sararan dallarının çizdiği dünya geçici diyeceğiz.
1: Demeden önce Bora Dicle'den müthiş bir Hüzzam Taksim dinliyoruz efendim.

0: Ağzına sağlık Yaprakçığım. Rabbim Bekir hocamıza gani gani rahmet eylesin inşallah. Evet, mikrofonumuzun başına değerli kardeşim Ersin Çelik geldi. Aslanlar gibi geldi.
1: Teşekkür ederim abiciğim, sağ olasın.
0: Sen bizlere ne okuyacaksın?
1: Şerif İçli'ye ait bir hüzzam şarkı. Güftesi Selim Aru'ya ait Hicran. Yine hicran mı bu aşkın sonu, söyle.
0: Yine müthiş bir eserle devam ediyoruz.

0: Ağzına sağlık Ersin. Evet efendim, Hüzzam Makamı'ndaki şarkılarla programımız devam ediyor ve mikrofon başına benim güzel kardeşim Ayfer Er geldi. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Alpçim.
0: Ne okuyorsun?
1: Ben de Udi Marco Çolakoğlu'na ait çok güzel bir hüzzam. Akşam dönüşü geçtim o esrarlı bağından.
0: Zevkle dinliyoruz.

0: Ağzına sağlık Ayfer'cim. Harika bir icra, harika bir eser. Ve eserin başındaki mini fakat lezzetli Taksim için de Talat Er'e teşekkür ediyoruz. Efendim programımız yine Hüzzam Makam'da, yine Ayfer Er'le devam edecek. Sıradaki eserimizi takdim eder misin?
1: Evet, Kasım İnaltekin'e ait yine güzel bir hüzzam. Her gece yollarda gözledim seni, inan ki gönülden özledim seni.
0: Dinliyoruz.

0: Ağzına sağlık Ayfer'cim.
1: Çok teşekkürler.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Sıradaki eserimiz yine Hüzdan makamında beste Cevdet Çağla, güfte Hikmet Münir Ebcioğlu. Şu göğsüm yırtılıp baksan dikenler aynı güldendir. Efendim bu eseri de bendeniz Alparslan sizler için okumaya gayret edeceğim.

0: TRT Name.
1: Evet efendim, Hüzzam makamındaki eserlerimizi sonlandırdıktan sonra sıradaki eserlerimiz Muhayyer Kürdi makamında. İlk şarkımızın bestekarı Rakım Erkutlu, güfte Nahit Hilmi Özeren ve mikrofon başında Yaprak Sayar. Tekrar hoş geldin.
2: Evet, Yaprakcığım. Tekrar merhaba.
1: Güftesini senden dinleyelim istersen.
2: Öncelikle ağzına sağlık demek istiyorum.
1: Çok teşekkür
2: hem
1: ediyorum.
2: Hem sunup hem söylediğin için benim söylemem gerekiyor diye düşündüm.
1: Teşekkür ediyorum.
2: Sıradaki eserin güftesi, bilmem ki günahım sana olmakta mı bende, ağlatma yeter kalmadı hiç gözyaşı bende.
1: Evet, esere başlamadan önce Özge Nadire Akgül'den Ut Taksim'i dinliyoruz efendim.

0: Ağzına sağlık Yaprak'cığım. Teşekkür ediyoruz. Güzel Taksim için Özge'ye de teşekkür ediyoruz. Evet efendim, Muayyer Kürdi makamındaki şarkılarımız devam ediyor. Mikrofon başında Ersin Çelik var. Tekrar hoş geldin Ersin'cim.
1: Tekrar hoş bulduk.
0: Okuyacağın eseri bizlere takdim edersen.
1: Güftesi Müzeyher Güyer'e ait. Bestesi Ali Erköse'ye ait bir Muayyer Kürdi şarkı. Viran olan kalbimde sevgilimi özlerim.
0: Dinliyoruz.

Ağzına sağlık. Eyvallah. Ersin'cim. Beste Amir Ateş, güfte Melek İç, makam Muayyer Kürdi. Çok sevilen bir eser var sırada. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın. Efendim, ben Deniz Alparslan, bu eseri seslendirmeye çalışacağım.

0: Ellerinize sağlık efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ve mikrofon başında sevgili kardeşim Ayfer Er. Ayfer'cim ne okuyoruz?
1: Yine çok güzel Acem Kürdi'yi bir şarkı. Seven ne yapmaz?
0: Bir Yeşilçam şarkısı geliyor. Evet.

Harikasınız arkadaşlar. Ağzına sağlık Ayfer'cim. Ali'cim çok teşekkür ediyoruz. Bizi Yeşilçam'a kadar götürdün yani. Evet efendim, maalesef bir programımızın daha sonuna geldik. Programı hazırlayan Çiğdem Işık'tı. Ton masterimiz Birsel Acar ve teknik yönetmenimiz de İbrahim Türksoy'du. Bugün programımızda sizlere sesleriyle eşlik eden arkadaşlarım Ayfer Er, Ersin Çelik, Harun Gürbüz ve Yaprak Sayar'dı. Saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Talat Er, violonselde Dilek Yüzler, kanunda Bora Dicle, utta Özge Nadir Akgül, tamburda Hulusi Babalık, neyde Ali Osman Erdoğdular, klarnette Ali Çelik Su ve ritim sazda Muhammed İzgi'ydi. İçin için yanıyor, yanıyor bu gönlüm diyeceğiz. Efendim, Allah'a ısmarladık. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Arzu Meliye. AK Parti'de yerel yönetimlerde kadın çalışmalarını güçlendirme amacıyla düzenlenen istişare toplantıları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kapsamda partisinin kadın belediye başkanlarını AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Merkez Bankası yılın 6. faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu politika faizini %37'de sabit bıraktı. Karar metninde enflasyon görünümüne dair önemli mesajlar verildi. Aylık dalgalanmalara karşın öncü göstergeler enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret etmektedir. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır denildi. İstanbul'da hayata geçecek kiralık konut kampanyasının ayrıntılarını Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı. Evlerimizi 3 yıllığına kiralayacağız dedi. 2 artı 1 konutların 12 bin, 3 artı 1 konutların ise 15 bin liraya kiralanacağını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Güvenlik Toplantısı'nda terörle mücadelede işbirliği ve ortaklık mesajı verdi. Bakan Çiftçi, suç örgütleriyle mücadelede Europol benzeri ortak kolluk teşkilatı Türkpol'un kurulabileceğini açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Samsun Sarp hızlı tren projesiyle Doğu Karadeniz bölgesi illerinin birbirine bağlanacağını söyledi. Samsun'la Trabzon arasının hızlı trenle 2 saate düşürüleceğinin müjdesini verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çinli mevkidaşıyla bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki işbirlikleri değerlendirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gübre girdilerinde sıkıntı yaşanmaması için yoğun gayret gösterildiğini söyledi. Sadece Rusya değil, tedarik konusunda önemli ülkelerle görüşmelerimiz devam ediyor dedi. Yumaklı, Rusya'nın gübre ithalatında Türkiye'ye kota ve sınırlama uygulamayacağını belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı muhabirlerine değerlendirmelerde bulundu. Gürlek, hakim ve savcılara ucu nereye giderse gitsin, dosyanın kapağındaki ismi kapatın, delillere bakın mesajı verdiğini kaydetti. Gündeminde Ahbap Derneği soruşturması da vardı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir klinikten derneğe gelen 4,6 milyon dolarlık yardımı anlattı. Deliller üzerine yeni adli işlemler olabilir, dedi. Ankara Çankaya'da bir düğünde havaya rastgele ateş açan magandalar polisin titiz takibiyle yakalandı. Güvenlik kameralarından tespit edilen 6 şüpheli adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Ele geçirilen çok sayıda silah ve mühimmatla birlikte şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adana'nın Karahisarlı ilçesinde Kara Kılıç Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ekiplerce müdahale ediliyor. Yangının büyüme ihtimaline karşın bölgede güvenlik önlemleri de alınıyor. İstanbul'da iki adrese kaçak parfüm operasyonu yapıldı. Piyasa değeri yaklaşık 200 milyon lira olan 195.406 şişe kaçak parfüm ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Türkiye ile Mısır arasında savunma sanayinde atılan stratejik adımlar meyvesini veriyor. Havelsan'la Mısır Arap Endüstrileşme Teşkilatı'nın ortak geliştirdiği dikey iniş kalkış yapabilen insansız hava aracı Hamza 1'in başka ülkelere de satılabilmesi için anlaşma imzalandı. Girne açıklarında batan geminin enkazında arama çalışmalarına katılmak üzere Türkiye'den teknik donanıma sahip bir gemi daha bölgeye gidiyor. Derin sularda arama kabiliyetine sahip geminin hafta sonu veya hafta başında adaya ulaşması bekleniyor. Rusya-Ukrayna hattında karşılıklı saldırılar sürerken Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre çarpıcı bir açıklama yaptı. Støre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin uçağının Moldova'dan kalkışı esnasında insansız hava aracı tarafından vurulmaktan kıl payı kurtulduğunu ifade etti. Kişisel verileri ihlal suçu müşterinin dikkati sayesinde cezasız kalmadı. İnternet üzerinden alışveriş yaptığı giyim mağazasından

kendisinin vermediği bir siparişe ilişkin mesaj alan müşteri, üyelik hesabına girdiğinde bir başkasının adres bilgilerini değiştirerek kendi adına alışveriş yaptığını fark etti. Müşteri bunun üzerine kişisel verileri konumu kanununa şikayette bulundu. Kurum, kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almayan giyim mağazasına 200 bin lira idari para cezası uyguladı. Haberleri sunduk.

0: TRT Name.
1: Cahit Ünyaylar'ın yöneteceği Hüseyin İfaslan'ı dinleyeceksiniz. Ara taksimini kanunla Mehmet Öner yapacak.

0: Cahit Ünyaylar'ın yönettiği Hüseyin Faslan'ı dinlediniz. Ara taksimini kanunla Mehmet Öner yaptı.
1: TRT Name.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kadın belediye başkanlarını AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Kabulün ardından AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından sunum yapılacağı, ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarının ele alınacağı öğrenildi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini %37'de sabit bıraktı. Karar metninde enflasyon görünümüne dair önemli mesajlar verildi. Aylık dalgalanmalara karşın öncü göstergeler enflasyonun ana eğiliminin gerilediğini işaret etmektedir. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır denildi. İstanbul'da hayata geçecek kiralık konut kampanyasının ayrıntılarını Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı. Evlerimizi 3 yılına kiralayacağız dedi. 2+1 konutların 12 bin, 3+1 konutların ise 15 bin liraya kiralanacağını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Güvenlik Toplantısı'nda terörle mücadelede işbirliği ve ortaklık mesajı verdi. Bakan Çiftçi, suç örgütleriyle

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Samsun Sarp Hızlı Tren Projesi ile Doğu Karadeniz bölgesi illerinin birbirine bağlanacağını söyledi. Samsun'la Trabzon arasının hızlı trenle 2 saate düşürüleceğinin müjdesini verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek yargı muhabirlerine değerlendirmelerde bulundu. Gürlek hakim ve savcılara ucu nereye giderse gitsin dosyanın kapağındaki ismi kapatın, delillere bakın mesajı verdiğini kaydetti. Gündeminde Ahbap Derneği soruşturması da vardı. ABD'deki bir klinikten derneğe gelen 4,6 milyon dolarlık yardımı anlattı. Deliller üzerine yeni adli işlemler olabilir dedi. İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçe belediyelerine yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmalarında iki şüpheli daha gözaltına alındı. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarıyla gözaltına alınan şüpheliler arasında ulaşılan mesaj ve para trafiği inceleniyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Yarın Kozinoğlu'nun mezarı açılarak zehirlenme şüphesiyle inceleme yapılacak. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışmalarında yeni bir aşamaya geçiliyor. Ana kubbenin ardından deprem açısından yapının en hassas bölümlerinden biri olan mihrap üzerindeki doğu yarım kubbe de güçlendirilecek. Ayasofya çalışmalar sırasında ibadete ve ziyarete açık kalacak. Girne açıklarında batan geminin enkazında arama çalışmaları sürüyor. 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 14 kişi ise halen kayıp. Türkiye'den derin sularda arama kabiliyetine sahip bir gemi daha bölgeye gidiyor. Öte yandan İstanbul Silivri açıklarında kaza sonrası batan geminin 10 kişilik mürettebatın arama çalışmaları da devam ediyor. Hem denizden hem havadan yapılan aramalarda mürettebattan henüz bir ize rastlanmadı. ABD Başkanı Trump, Kasım ayındaki ara seçimlerin ardından İran'la savaşın sona ereceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nı kontrol ettiklerini öne sürerek bölgenin Trump Boğazı olarak adlandırılması gerektiğini savundu. ABD basını ise Beyaz Saray'ın Trump'ı uyardığını yazdı. Habere göre İran'la gerilim Trump'ın görev süresi boyunca sürebilir. Soykırımcı İsrail ateşkesi yeni ihlal etti. İşgalci unsurlar Gazze şeridinin kuzeyinden güneyine farklı noktalara hedef aldı. Beit Lahya'da bombalanan evde aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Han Yunus'a yönelik saldırıda da sokakta oynayan Filistinli çocuklar yaralandı. Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da yüzlerce kişi sokağa çıktı. Soykırımcı kabine üyesi Gideon Sar'ın ziyareti ve ülkede İsrail Büyükelçiliği açılmasını protesto etti. Özgür Filistin sloganları atan kalabalık İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki gösterdi. Haberleri dinlediniz.

Evet efendim. İyi akşamlar diliyorum değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir akustik name programı ile Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Bu akşam tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş, program yapımcımız Gülay Elden ve ben Alper Diler. Bunu program başında tekrarlamak istiyorum, hatırlatmak istiyorum. Programımızın tekrarı bu gece saat 12'de tekrar TRT Name'de sizlerle olacak. Şimdi stüdyomuzda bana eşlik eden birbirinden değerli saz sanatçılarımızı sizlere tanıtmak isterim. Kanunda Vedat Erdem Koca, bas gitarda Mustafa Kampıçak, klarinette Halil Kabacı, klavyede Batur Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal. Efendim bu akşam sizlerin de keyif alacağınız

umduğumuz birbirinden güzel eserlerle programımıza başlıyoruz. Hatta başladık. Suzi Dil makamında çok güzel bir eser sizlere okumaya çalıştım. Şemsettin Ziya Bey'e ait. Başında da Suzi Dil makamına giriş taksimini klarnetiyle Halil Kabacı bizlere sundu. Nefesine sağlık diyorum Halilciğim. Biz de Şemsettin Ziya Bey'in bu neoklasik eserini sizlere okumaya çalıştık. Şimdi yine Suzi Dil makamında Avni Anıl'a ait güftesi Tekin Gönenç'e ait çok güzel bir eseri sizlere okumaya çalışacağım. Unutamıyorum, unutamıyorum, gecem yok artık, gündüzüm yok.

0: TRT Name.
1: Evet kıymetli dinleyenlerimiz, yine sırada Suzi Dil makamında çok güzel bir eser var. Ve Suzi Dil makamını en iyi işleyen bestekarlardan biri, çok önemli bir takımı vardır bu makamda. Tamburi Ali Efendi'ye ait çok güzel bir eseri sizlere okumaya çalışacağım. Bu eseri Bestenigar Korum'daki öğrencilerime de armağan etmek istiyorum.

Evet efendim, şimdi Şedaraban makamına geçeceğiz ve Şedaraban makamında çok güzel bir Yesari Asım Arsoy fantazi bir şarkıyı okumaya sunmaya çalışacağım sizlere. Su çiçeği, su çiçeği, suların nazlı çiçeği, gel bu akşam sen bize, oturalım diz dize, bakışalım göz göze, sevişelim gizlice diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Evet efendim, Şedaraban makamından sonra Buselik makamına geçeceğiz. Buselik makamında Sultan 3. Selim'in sözlerini ve müziğini yaptığı çok güzel bir şarkı okumaya çalışacağım. Okumadan evvel programımızın bu gece tekrar 12'de TRT Name'de yayınlanacağını sizlere hatırlatmak isterim. 3. Selim'in çok güzel bir Buselik eseri. Bir pür cefa hoş dilberdir, müptelayım hayli demdir.

Evet efendim, bu Selik makamındaki eserlerimize devam ediyoruz. Bu güzel şarkıyı da değerli korom Hazine ve Maliye Bakanlığı Korosu'na ve Yıldızların Sesi Korosu'na armağan edeceğim. Müzik Fehmi Tokay'a ait, sözler Melahat Akan'a ait. Geçti bahar, hazan erdi bu yerde.

0: TRT Name.
1: Buselik makamında yine fantazi bir eser okumaya çalışacağım sizlere. Şükrü Şen Ozan'a ait ve güftesi Fuat Hulusi Demirelli'ye ait. Çok güzel bir eser. Eserin başına bir ara taksim uygun olacağını düşündüm ve Vedat Erdem Koca bizlere kanunla güzel bir buselik ara taksim yapacak. Gönül harareti sönmez şarabı kevserle, hayatı gel içelim Buse'den kadehlerle.

Evet efendim, sırada yine çok güzel ve hepinizin okuduğu evinizde dinlediği çok güzel bir şarkı var. Buse'lik makamında yine. Güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait, beste Udi Selahattin Erköse'ye ait. Bu eseri de şu an bizim sesimizi sizlere duyuran Ali abiye, Tolga'ya ve Gülay Elden'e gönderiyorum, ailelerine gönderiyorum. Rüzgar kırdı dalımı, ellerin günahı ne diyeceğiz?

bizi keyifle dinlediğinizi düşünüyorum. Güzel bir repertuar hazırlamaya her zaman özen gösteriyorum kendi adıma. Sizler çünkü her şeyin en iyisine layıksınız. Şimdi kemani Selahattin İnal'ın ve güftesi Şemsi Belli'nin güzel bir buselik eserini sizlere okumaya çalışacağım. Bu eseri de bana eşlik eden değerli saz arkadaşlarıma ve ailelerine armağan etmek istiyorum. Gözümde özdeyiş, gönlümde acı, alnımda sevdanın sıcak teri var.

Evet kıymetli dinleyenlerimiz, zaman su gibi akıyor gerçekten. Sizlere gerçekten doyum olmuyor. Keşke zamanımız daha fazla olsa, çünkü okudukça açılıyoruz, daha da fazla okumak istiyoruz aslında. Ne yazık ki zamanımız kısıtlı. Şimdi yine Buse'lik makamında bir eseri okumaya çalışacağım sizlere. Söz ve müziği Mustafa Seyran'a ait. Mustafa Seyran'a da Allah'tan rahmet diliyorum. Çok genç yaşta kaybettik çünkü. Bu değerli bestekar çok güzel. Hepinizin dillerde olan şarkılar var. Mesela bir tanesi de Bak Yeşil Yeşildir. Çok kıymetli eserleri var. Şimdi sizlere Buse'lik makamında bir şarkısını okumaya sunmaya çalışacağım. Bir akşam son defa seni görmeden dediler göç etti sevgilin neden?

0: TRTname.
1: Evet efendim, kapanış vakti geldi ne yazık ki. Saatlerimiz şu an 18.53'ü gösteriyor. Değerli dinleyicilerimiz, bu akşam da bize ayrılan sürenin ne yazık ki sonuna geldik. Sazlarıyla bana eşlik eden çok kıymetli arkadaşlarım, kanunda Vedat Erdem Koca, bas gitarda Mustafa Kampıçak, klarnette Halil Kabacı, klavyede Batur Ertem ve ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal ile birlikte program yapımcımız Gülay Elden bizlerleydi. Tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben Alper Diler son bir şarkıyla programımızı burada noktalamak istiyoruz. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın diyoruz ve tekrar hatırlatıyorum, programımızın tekrarı gece 12'de TRT Name'de sizlerle birlikte olacaktır diyorum. Ve çok güzel bir eserle programı bitireceğiz. Erol Sayan'a ait çok güzel bir Buse'lik şarkı. Bana bir aşk masalından şarkılar söyle, kalbimin bahçesinde gülleri gör de, seni sevmek dileğim de her şeyim sendin, sensiz alem zindan oldu, sevgilim bana, dön yine bana.

Efendim programı bu akşam sizler için Melek Hancı hazırladı. Kumanda masasında İbrahim Türksoy görev yapıyor ve mikrofon başında ben Fatih Öznur varım. TRT Name'de saatlerimiz 21'i gösterene kadar yaklaşık 2 saat boyunca canlı yayında sizinle birlikte olacağız. Birbirinden değerli sanatçılarımızın eserlerini TRT Name'de dinleyebileceksiniz akşamın sesi programında. Ayrıca bize Facebook sayfasından da ulaşabiliyorsunuz biliyorsun. Mesajlarınızı iletebilirsiniz. Biz de zevkle seslendiririz. Sevgili dostlar, akşamın sesinde o zaman hemen sözü müziğe bağlayalım istiyoruz. Koray Ekener'in güftesi Avni Anıl'ın Hicaz şarkısıyla başlıyoruz. Asuman Aslım seslendiriyor. Sen saçlarıma koşan aklar gibisin. Ansızın uykularıma dolan rüyalar gibisin.

Akşamın Sesi programı İstanbul Radyosu'ndan başladı ve devam ediyor. TRT Name'de radyolarını yeni açan bütün dostlarımızı bir kez daha sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Avni Anıl şarkılarıyla başladık. İkinci şarkımızı Kemal Caner seslendirdi. Hicaz makamındaydı yine. Şimdi İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un güftesi var sırada. Şerif İçli Hüseyini makamında bestelemiş. Ahmet Çağlaroğlu'nun yapacağı keman taksiminin ardından ele altından dinleyeceğiz.

İki caz şarkı dinledik sevgili dinleyiciler. 19.25 oldu saatimiz. Önce Gül Yazıcı ve Alparslan mikrofondaydı. Sonra da Özer Uçar'dan Selahattin Pınar'ın şarkısını dinledik. Hicaz'la devam ediyoruz. Bu kez Faruk Nafiz'in güftesinde Münir Nurettin'in eseri var. Solist Belkıs Dikmen. Gittin de bıraktın beni aylarca kederde. Mehtap oluyordun bana aysız gecelerde.

0: TRT Name.
1: Bir Alaaddin Yavaşça klasiği dinlediğimiz Emel İşcan'dan, şimdi yine Alaaddin Yavaşça'dan bir eser, yine aynı makamda, Hicaz makamında, güfte Vahit Özaydın'a ait. Beni kahreder bu kaçışların, ele yar olur beni el eder. Bir alev misali bakışların, kor olur yakar beni kül eder. Mikrofonda Cengizhan Sönmez.

Saadetin Kaynağın Nihavend makamındaki eseriydi. Melihat Gülses'ten dinlediğimiz Medine Nihavend şarkılarına geçmiş oluyoruz ve devam ediyoruz efendim. Avni Anıl'ın şarkısında sıra Neşe Öztaş seslendirecek. Gözlerin bir aşk bilmecesi sorar gibi. Bakışın...

Gül Yazıcı'dan sonra sırayı Çiğdem Yarkın alıyor Mısırlı İbrahim Efendi'nin şarkısıyla. Güfte Ahmet Refik Altınay'a ait. Semalardan güneş hala inmiyor. Gönlüm mahzun, gözümden yaş dinmiyor.

İlk saatimizin sonlarına yaklaştık sevgili dinleyiciler. Nihavend Şarkılar devam ediyor. Özant Koç'u dinledik. Şimdi de Esra İçöz mikrofonda sırayı alıyor. Vecdi Seyhan'ın eserini seslendirecek. Hatırlar mısın beni bir zamanlar, ne kadar severdim seni ne kadar?

Dinledik sevgili dinleyiciler. Şimdi de Metin Everes'in Mehmet Erbulan'ın sözlerindeki şarkısını dinliyoruz. Yine Nihavend makamında. Neler ettin sen neler, senelerce sen bana. Mikrofonda Turgay Kızıltuğ.

20.08 oldu saatimiz, ikinci saatimizdeyiz. Kürdli Cazkar şarkılara başladık sevgili dinleyiciler. Selim Öztaş'tan dinledik Zeki Müren'in şarkısını. Şimdi Alaaddin Yavaşça'nın Münir Müeyyed Berkman'ın güftesindeki şarkısı var yine Kürdli Cazkar makamında.

Turhan Taşan'ın Kürdili Cazkar şarkısını Nusret Yılmaz seslendirdi. Sırada Elif Güreşçi var. Yusuf Nalkese'nin aynı makamdaki eserini seslendirecek. Söyle Nazmı bu kaş çatış, benden uzaklara kaçış.

Esma Başbuğ'u dinledik sevgili dinleyiciler. İnci Yaman ve Necmettin Yıldırım'ın birlikte söyleyecekleri bir şarkı var Gürleyici Asker makamında. Güfte Nedim'in, beste Münir Nurettin'in. Rakkas, bu halet senin aynında mıdır? Aşıkların günahı boynunda mıdır?

Mehmet Özkaya'dan dinledik sevgili dinleyiciler bu Acem Kürdi eseri. Acem Kürdi şarkılarının ikincisi de Ayşen Birgör'den gelecek. Güfte ve beste Tülay Arıcı'ya ait. Senin için aksa da gözümdeki her damla, aşkımdan daha güzel hiçbir şey yok bu dünyada.

Nazan Sıvacı'dan dinledik Barbaros Erköse'nin Muhayyer Kürdi şarkısını. Şimdiki şarkıyı Alparslan seslendirecek, Mahmut Oğul'a ait bir eser. Bu sonbahar ben oldum düşen dallardan. Öyle geçmek çok zormuş bu diyarlardan. Nice hatıra dolu bu sokaklardan. Gidiyorum, mutlu ol, hoşça kal İstanbul, hoşça kal İstanbul.

Şakip Ayhan Özışık'ın Muayyer Kürdi şarkısıydı dinlediğimiz Umut Akyürek'ten. Programımızın artık son çeyreğindeyiz sevgili dinleyiciler. Devam ediyoruz güzel şarkılar dinlemeye. Bu sefer de Ziya Taşkent'in şarkısını Mehmet Şafak'tan dinleyeceğiz Hicaz makamında. İlk aşkı unutmak çok kolay deme.

Nazlı kanaat söyledi sevgili dinleyiciler. Celal Avacı'nın bestesiydi Kürdi makamında. Efendim programımızın sonlarına geliyoruz artık. Son iki şarkımız. Şimdi Hasan Eylen'i dinleyeceğiz ve sonra sizlere veda edeceğiz. Hüsnü Üstün'ün Sami Derin Tuna'nın sözlerindeki Uşak eserini seslendirecek Hasan Eylen. Beklemekten bıkmadın mı?

TRT Name'de akşamın sesi burada nihayetleniyor sevgili dinleyiciler. İstanbul Radyosu'ndan bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna gelmiş olduk. Sevgili dinleyenler, programı bu akşam sizler için Melek Hancı hazırladı. Kumanda masasında İbrahim Türksoy görev yaptı ve ben mikrofon başında Fatih Öznur spikerinizdim. Tekrar buluşacağız tabii ki, her akşamki randevumuzu biliyorsunuz. Bizi dinlediğiniz için öncelikle teşekkür ediyor ve son solistimizi anons ediyoruz bu akşam için. Gündoğdu Duran'ın Nihavend şarkısını Funda Arar seslendiriyor. Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın. Gel bana her gece sen, gönlüme dolmalısın. Allah'a ısmarladık.

0: Değerli TRTname dinleyicilerimiz, TRT İstanbul Radyosu'ndan yayınladığımız Deruni Ahenk programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Oğuz Unutulmaz, ton meisterimiz Alican Vatanperver, değerli kanun sanatçısı arkadaşım Onur Asım Şenocak ve programı hazırlayıp sunan ben Pınar Piji, sizlerle yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bu akşam programımızın açılışını farklı yapmak istedik. Çünkü öyle bir konuğumuz var ki bizleri musikimizin engin denizinde, ruhlarımızın derinliklerinde muhteşem bir yolculuğa çıkaracak. TRT İstanbul Radyomuzun çok değerli klarnet sanatçısı ve TRTname kanalımızda çok sevilen, çok dinlenen Her Dem Nefes programını hazırlayıp sunan Sayın Tanju Erol bizlerle olacak bu akşam. Tanju Bey, hoş geldiniz. Bizi kırmayıp geldiğiniz için çok mutlu olduk.
1: Tanju abicim, hoş geldin.
2: Efendim, teşekkür ediyorum. Hoş geldim ben bu programa. Sizlerle birlikte olmaktan şu anda çok mutluyum. Çok da güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum.
0: Evet, ben de öyle kesinlikle. 2 senedir bu anı bekliyorduk.
2: 2 sene oldu mu ya?
0: 2 sene oldu, ha. Evet. 2 senedir buluşmanın heyecanını şimdi bugün bu akşam burada yaşadığımız için biz de Asım, değil mi? Çok
1: evet,
0: mutlu olduk.
1: Evet, Tanju abi ikna etmek kolay olmadı ama.
0: Kolay olmadı, evet. Evet.
1: Değerli bir
2: ulaşılmaz bir adam.
0: Tekrar hoş geldiniz. Evet, sohbetimize devam edeceğiz ama önce güzel bir Hicaz eser seslendirelim. Sonra sohbetimize yine devam edelim. Bestesi ve güftesi Mısırlı İbrahim Efendi'ye ait. Solsan da sararsan yine gül pembe dehensin.

0: Ellerinize, yüreğinize, ruhunuza sağlık. Ne kadar güzel bir yorumdu bu böyle.
1: Efendim onlar sizlerle bütünleştiğimiz zaman güzel oluyor. Bu arada sevgili Pınar, seninle de çalmayı özlemişim. Epeydir
0: Değil mi?
1: çalmıyoruz
0: Ben de çok
1: beraber.
0: zevk aldım
1: Evet.
0: gerçekten. Çok teşekkür ederim.
1: Özlemişiz. Ellerine sağlık,
0: Sağ
1: senin de
0: olun.
1: ruhuna sağlık.
0: Teşekkür ederim. Evet. Biz yıllardır yaptığınız güzel işleri biliyoruz. Ama resmi olarak araştırdım ki çok kıymetli, dolu dolu bir sanat yaşamın var. Ve okudukça çok mutlu oldum. Ama bunu tabii ki çok detaylı olarak bir kere de senden dinlesek güzel olur.
1: Şimdi hep şöyle söylerler ya, müziğe çok küçük yaşta başladım
0: Evet.
1: gibi. Aslında böyle bir şey yok. Müziğe çok küçük yaşta başlanmıyor. Aslında müzikle birlikte
0: Değil mi?
1: doğuyorsunuz.
0: Evet.
1: Yaptığınız iş neyse o işle birlikte doğuyorsunuz.
0: Çok
1: Ben
0: doğru.
1: de dünyaya aslında müzisyen olarak geldim. Evet, müzisyen olarak geldim ve kendimi bildim bileli hep konservatuarlarda okudum. Konservatuarları bitirdim. Ondan sonra okullarda öğretmenlik yaptım. Konservatuarlarda öğretmenlik yaptım. Üniversitelerde yaptım. Radyoya geldim. Radyoda çaldım. Hala da çalmaktayım. Böyle. Şu anda tam radyoda 40. senemi.
0: Oh maşallah
1: Maşallah.
0: ne kadar güzel. Daha
1: Evet,
0: nice kırklara
1: 40.
0: inşallah değil
1: senemi
0: mi? Evet.
1: sürdürüyorum. Daha ne kadar sürdürürüz tabi bilemiyoruz,
0: Daha çok
1: biliyorsunuz.
0: çok sürsün.
1: Yani müzik hayatı sürebilir ama radyo hayatı herhalde 2 sene sonra falan noktalanacak.
0: Evet.
1: Çünkü biliyorsunuz bir yaş haddi emekliliğimiz var ya, bizim o yaşlara geldik artık, yaş haddinden emekli olup biz radyoyu genç arkadaşlarımıza bırakacağız. Ama o sevgili arkadaşlarımız bizden yardım isterlerse, bizden destek isterlerse her zaman onların yanındayız. Onu da zaten o arkadaşlarımız da biliyorlar.
0: Evet, o arkadaşlarımız da çok şanslılar. Sizin gibi böyle güzel sanatçılar, ustalarla çalışma fırsatı bulacakları için. Evet, güzel bir eserle daha devam edelim. Gene Hicaz. Çünkü klarnet, evet, olunca Hicaz yapmak içimden geldi.
1: Tamam, sıkıntı yok.
0: Bestesi Arif Sami Toker'e ait. Çıksam şu dağların yücelerine.
1: Aa, çok da güzel bir şarkıdır ya.
0: Evet.
1: Vallahi çok güzel bir
0: Hadi çalalım.
1: şarkıdır. O zaman hem ruhuna sağlık diyorum, hem eline sağlık. Hadi hep beraber bunu bir çalalım.

0: bitmesin istedim. Nasıl büyük bir keyif bu böyle gerçekten. Çok
1: Tanju
0: çok
1: abiyle çalmak keyif ya Pınar. Çok. Evet. Biz hem TRT'de hem dışarıda mesela atıyorum. Özel konserlerde keyiftir yani.
0: Her programımıza mı konuk etseniz?
2: Ama o size çok pahalıya mal olur biliyorsun. Yemekler, zor ikna kahveler, çaylar yani o üzerim sizi.
0: Seve seve, seve seve, ne güzel. Ellerine, ruhuna sağlık, gerçekten çok güzeldi. Peki, biraz Her Dem Nefes programından bahsedelim. Kaç yıldır sürüyor? Nasıl doğdu bu program?
2: Şimdi bu program nasıl doğdu? Aslında
0: programın... Her programın bir hikayesi vardır
2: tabii.
0: Ya.
2: Şimdi programın doğması şöyle. Biz sevgili Furkan Necipoğlu'yla bir proje yapmıştık. Klarney projesi diye bir proje yaptık.
0: Evet, hatırlıyorum.
2: Evet. Öyle bir projenin başlangıcıyla biz başladık. YouTube kanallarımızı da açtık. O kanallarda da bunları yayınlamaya başladık. Güzel gidiyordu. Sonra sevgili müdür hanım, bizim Gülrü kardeşimiz dedi ki, ya dedi bu programı dedi gelip dedi radyoda TRTNAME'de yapsanıza dedi, çok güzel olur.
0: Buradan
2: dedi.
0: Ona da sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim.
2: Sevgilerimizi, selamlarımızı söyleyeceğiz.
0: Söyleyeceğiz. Bölmüş ama program devam. Evet.
2: Sen söylediğin için onu da yanaklarından öpüyoruz onu, sevgili müdür hanımımızı. Her zaman başımızda olsun istiyoruz.
0: Evet, inşallah.
2: Onun. Dediğim gibi sevgili Gürrü dedi ki böyle böyle yapalım mı dedi, ister misiniz dedi, ne yapacağız dedik. Dedi işte konuk alın dedi, böyle siz dedi çalın çünkü sizin sound'unuz dedi çok değişik dedi. Türk müziğini farklı çalıyorsunuz dedi. Güzel olabilir dedi. Başladık. 3 seneyi bitirdik.
0: Ne güzel, iyi ki de demiş. İyi ki siz de bir araya gelmişsiniz. Çok yani, keyifli bir program.
2: TRT'nin içerisinde farklı bir şeyimiz var, sound'umuz var. Evet. Zaten bir orkestra olarak çalışıyoruz. Programın içerisinde şarkıları hep böyle değiştiriyoruz. Ritimlerini değiştiriyoruz. Farklılıklar yapıyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz de çok seviyorlar bunları.
0: Evet. Sevilmez mi?
2: Evet, çok
0: seviyorlar.
2: Biz de devam ediyoruz bakalım, herhalde önümüzdeki senede devam edeceğiz. Dördüncü senemize gideceğiz gibi bir yol içerisindeyiz.
0: Ne güzel, inşallah. Biz de keyifle dinleyeceğiz. Evet, güzel bir eserle daha devam edelim. Bestesi Arif Sami Toker'e ait. Yaşamak yalan belki. Yalan, evet. Delice sevmek.

0: Harika. Ne diyeyim? Gerçekten bugün şarkılar hiç bitmesin istiyorum. Bir kere daha, bir kere daha dönsek ne kadar güzel olurdu.
1: Değil mi?
0: Çok keyifli gerçekten seninle çalmak. Evet.
1: Aslında şöyle bir şey yapalım sevgili Pınar.
0: Evet.
1: Soundcheck yaparken bir şarkı çalmıştık seninle birlikte.
0: Aa.
1: Yapalım mı onu, ister misin?
0: Hadi yapalım. Umarım dinleyicilerimiz de beğenirler.
1: Çok beğenecekler inanma.
0: Gerçekten. Peki hadi bakalım.

0: Ne güzel oldu. Hicazların arasında biraz değişik oldu ama
1: Değil
0: gene
1: mi?
0: de evet çok keyifli oldu. Çok güzel bir şarkı zaten ama yorum da harika oldu. Çok keyifli oldu. Teşekkür ederiz.
1: Şımartıyorsun beni sevgili Pınar.
0: Evet, bu güzel şarkıdan sonra yine sohbetimize devam edelim. Radyo çalışmalarını zaten biliyoruz, keyifle takip ediyoruz. Ama bunlardan başka da mutlaka güzel çalışmalar vardır.
1: Tabii.
0: Projeler,
1: Tabii
0: çalışmalar.
1: yani aslında benim çalışmalarım hiç bitmiyor. Yani burada çalışıyoruz, radyoda işimizi yapıyoruz. Buradan sonra gidiyoruz akşamları. Benim albüm kayıtlarım falan oluyor. Tabii ben albümlerde yönetmenlik ve aranjörlük yapıyorum.
0: Çok güzel.
1: Genelde akşamları stüdyoda oluyorum. Orada çaldırıyoruz, söyletiyoruz, arkasından mixler yapıyoruz. Sonra dinlenir hale getiriyoruz, bir sürü işler yapıyoruz. Aslında hayatım dediğim gibi 24 saat bana yeten bir saat değil. Ben günde 4 saat falan uyuyorum.
0: Ne güzel.
1: 20 saat
0: Evet.
1: çalışıyorum. Böyle gidiyor. Bakalım daha ne kadar gidecek bilmiyorum.
0: İnşallah çok uzun yıllar sağlıkla, sevgiyle devam etsin. Ama müzisyenin işi ve hobisi hep müzik oluyor değil mi? Ne enteresan, ne kadar şanslıyız diye düşünüyorum.
1: Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum ben. İnsanların hobi olarak ve de kendilerine detoks olarak yaptıkları işler, güzel sanatlarla ilgili bütün işler aslında bizim gibi bu işlerden para kazanan insanların mesleği.
0: Evet.
1: Şimdi insanlar bu işlerden para kazanmadan hobi olarak yararlanıyorlar ve kendilerini rahatlatıyorlar. Biz kendimizden bu işi yaparak hem rahatlatıyoruz hem de para kazanıyoruz. Böyle
0: Evet.
1: bir yani şöyle demek gerekirse biz sevdiğimiz işi yapıyoruz
0: Evet.
1: ve bu işten geçimimizi sağlıyoruz.
0: Ne mutlu bize.
1: Evet, ne
0: Ve
1: mutlu
0: bizim
1: bize.
0: gibi olan
1: Evet.
0: müzisyenlere değil mi?
1: Ya dünyada çok az meslek grubu var ki hakikaten
0: Evet.
1: kendi işini yapan.
0: Evet.
1: Bunlardan bir tanesi doktorlar. Mezun olduktan sonra bu doktorlar gidip bankada çalışamıyor.
0: Evet.
1: Ve doktorluk yapıyorlar. Biz de müzisyen olarak mezun oluyoruz okullarımızda, müzisyen oluyoruz ve müzikle devam ediyoruz hayatımıza. Biz de kalkıp bir bankada çalışmıyoruz.
0: Evet.
1: Bunun gibi bir şey.
0: Evet. Peki. Evet, klarnetin büyüsüne kapıldık. Sohbet çok güzel. Ama programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz.
1: Hadi ya, bitti mi?
0: Evet.
2: Ne çok geçti ya.
1: Çabuk geçti.
0: Biz de istemezdik ama böyle oldu. Evet, o zaman son eserimiz, bestesi Avni Anıl'a ait yine Hicaz, çok güzel bir eser. Gün be gün yaşanan o hatırayı. Ama bunu istersen değişiklik yapalım.
1: Ne yapalım?
0: Şarkı olarak seslendirelim mi
1: sözlerini
0: de?
1: Söyleyelim şarkıları.
0: Tabii söyleyelim
2: evet,
0: mi?
2: Abi,
0: Yani öyle olsun
2: yani.
0: Mu? Değişik olsun. Değişik bitirelim.
1: Tamam olsun.
0: Bir tane
1: Hadi
0: eserimiz.
1: Söyleyelim bakalım.
0: Peki.
1: Hadi bakalım.
0: Evet değerli dinleyicilerimiz, bu akşam konuğumuz TRT İstanbul Radyosu klarnet sanatçısı Tanju Erol'du. Kendisine bir kez daha çok çok teşekkür ediyoruz. Hem güzel yorumu için, hem güzel sohbeti için, hem de bizi kırmayıp geldiği için.
1: Ne demek? Nasıl kırabilirim size efendim? Nasıl kırabilirim?
0: Teşekkür ederiz. Ve son eserimizi seslendirmeden önce seslerimizin ve eserlerimizin sizlere en güzel şekliyle ulaşmasını sağlayan sevgili yapımcımız Oğuz Unutulmaz'a, değerli tonmeisterimiz Alican Vatanperver'e, değerli kanun sanatçısı sevgili arkadaşım Onur Asım Şen Hoca çok teşekkür ediyorum. Ve programı hazırlayıp sunan ben Pınar Pici. Haftaya yine Türk musikimizin birbirinden güzel eserlerinden oluşturduğumuz repertuarımızla sizlerle olacağız. Hayatınızdan mutluluk, sağlık, huzur ve şarkılar eksik olmasın. Haftaya buluşmak dileğiyle.
2: Hoşça
0: Hoşça kalın.
2: kalın.

0: Yıldız tozları. Kimi zaman bir şarkının ilk notasını, kimi zaman yıllar öncesinden kalan bir hatıraya siner. Gökyüzünden savrulan yıldız tozları gibi sanatçıların hayatımıza bıraktığı ışık da zaman geçse bile kaybolmaz. İşte bu gece radyolarımızın başındaki dinleyenlerimiz ile o ışığın peşinden gideceğiz. TRT Name'de Yıldız Tozları programındasınız. Program yapımcınız ve sunucunuz ben Nalan Öke Turan. Bugün teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz sesimizi size ulaştırıyor. Efendim, bazı dostluklar aynı mesleğin yollarında kurulur. Kimi zaman bir mikrofon başında, kimi zaman bir sahnenin ışığında. Bugün konuğum hem musikiye, müziğe gönül vermiş bir sanatçı hem de mikrofonun dilini bilen değerli bir meslektaşım. Müzisyenliği, besteciliği, radyo programcılığı ve sahne deneyimiyle sanatın farklı duraklarında iz bırakan sevgili Hüseyin Öğüt. Hoş geldiniz programa efendim.
1: Hoş bulduk. Ne kadar güzel bir giriş, ne kadar güzel cümleler.
0: Tabii bugün benim
1: Emeğinize,
0: için ayrı
1: ağzınıza
0: bir
1: sağlık.
0: heyecan. İnsanın meslektaşını ağırlaması da başka bir duygu.

0: getiriyor peşinde. Eminim radyoları başındaki dinleyenlerimize de keyifli dakikaları sizin o güzel akışınız anlatmanızla da paylaşacağız.
1: İnşallah güzel bir program olsun. Zaten TRT çatısı altında olmak, TRT dinlemek bile, izlemek bile her zaman benim için, özellikle musiki ile ilgili konularda da çok kıymetlidir. Bugün de inşallah öyle geçecektir.
0: Önce sizin cümlelerinizle dinleyenlerimizi sizi kısaca bir tanıtalım mı?
1: Tabii ki memnuniyetle. 1980 İstanbul doğumluyum. Bütün eğitim hayatım İstanbul'da geçti, üniversite sonuna kadar. En son yüksek lisansımı Sakarya Üniversitesi'nde yaptım. Liseden başlayarak da hatta ortaokuldan başlayarak da hep sanatın içindeydim ve sanat hayatımın bir yerlerindeydi. Önce işte kendi orgumla, sonra para biriktirip arkadaşlarımla da para toplayıp bir gitar alarak ortaokul zamanlarından başladım müzik yolculuğuma. Lisede bu devam etti. Bir taraftan çocuk tiyatrosuyla da, çocuk kabareleriyle de animasyon yaparak aynı zamanda hem harçlığımı kazandım hem de okumaya devam ettim. Bir 17 yaşımdan itibaren de sahneye çıkmaya başladım. Gitar çalıp şarkı söylemeye, malum işte tam 90'lar çocuğu
0: Evet.
1: olduğumuz için. Ön lisansım bittikten sonra da bir konservatuvar okuma hayalim vardı. Ancak önümde bir 6 yıl daha eğitim hayatı olacağı için ve 30'lu yaşlara yakın bir dönemde mezun olmak istemediğim için Üsküdar Müzik Cemiyeti ile yollarım kesişti ve orada hem 3 yıl eğitim aldım, sonra icra heyetine geçtim. Uzun zamandır da Üsküdar Müzik Cemiyeti'ndeyim. İşte bu üniversite zamanımda da yaptığım işlerde benim çok hem ilk patronum, ilk mentorum Korhan Abay'la tanıştık ve çalıştım. Onun hem asistanlığını yaptım hem de onunla birçok programda hem TRT bünyesinde hem de diğer özel çalışmalarında hem yardımcılığını yaptım hem de ondan biraz feyiz aldım diyebilirim. Radyoculuk ve sunuculuk tarafımda biraz ondan başladı. Hala da normal bir beyaz yakalıyım. Aynı zamanda
0: Ne güzel.
1: bir şirketin genel müdürüyüm şu anda. Bir dijital anlamda bir pazar yeri kurduk. O devam ediyor. İşte akşamları da ya da hafta sonları da konserlerde, programlarda, çeşitli etkinliklerde bu işlerimi yapmaya çalışıyorum.
0: Şimdi radyoları başında bulunan dinleyenlerimiz dedi ki aman Allah'ım hani buna vakit nasıl yetiyor? Ama kısacık böyle bir başa dönmek
1: Tabii.
0: istiyorum ben. Eğitim hayatınız aslında sırasıyla başlarken Marmara Üniversitesi Turizm Otelcilik
1: Evet,
0: olarak başlıyor.
1: evet.
0: Sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü.
1: Doğru.
0: Sonrasında Sakarya'da yine işletme yüksek lisansı ve Anadolu Üniversitesi Radyo Televizyon, değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi bu sıranın tersinden devam etmişiz sanki, değil mi?
1: Doğru.
0: Başlarken müzikle ya da konservatuarla ya da niçin radyo televizyonla başlayamadık? Orada yani evden gelen bir etki miydi bu, yoksa hayatın akışı sizi böyle mi götürdü?
1: Biraz hayatın akışı, ben üniversite sınavına girerken işte ÖSS'nin son öğrencilerindenim ben. Birkaç tane bölüm isteğim vardı. Bir tanesi turizm otelcilikti, bir tanesi radyo televizyondu, bir tanesi halkla ilişkilerdi. O zaman işte yazdığımız sıralamayla turizm otelcilik oldu aslında ama ben yine 17-18 yaşımda da radyo televizyon istemiştim açıkçası. O zaman kısmet olmadı. Tabii eğitim hayatım İşletme ve turizm otelcilikten sonra devam edince ben dedim ki madem bu kadar radyoculuk yapıyorum, bir televizyonculuk tarafım var ve medyayı çok seviyorum. O yüzden bir de radyo televizyon okuyayım diye sonra geri döndüm aslında.
0: Evet, insanın hayalinin peşinden koşması da böyle olsa gerek, değil mi?
1: Evet.
0: Yılmadan, vazgeçmeden sevdiğiniz bir tutkunun peşinde koşmak, sonuçta o alanda başarılı olacağınızı bilmek ve başarılı olmak güzel bir duygu olsa gerek.
1: %100 ben istemenin zaten yapmanın yarısı olduğuna inanırım ve eğitimin de ömür boyu devam ettiğine inanıyorum. Gülen arkadaşlarım oldu yani 40 yaşından sonra radyo televizyon okunur mu diye, ama ben çok mutlu olarak okudum. Şimdi iki dersim kaldı. İnşallah o bittikten sonra hayalimdeki başka bir bölümü de yine okuyup.
0: İşte radyoları başında bulunan gençlerimiz de şimdi bizi duyuyorsa eğer, değil mi? Vazgeçmiyoruz. Hiçbir
1: Kesinlikle.
0: şekilde vazgeçmiyoruz. Yaş bir rakam Değil mi?
1: %100.
0: Ama hedeflerimiz her zaman için olmalı ve peşinden devam etmeliyiz.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Sohbetimiz devam edecek ama çok değerli bir hocamızın sesine kulak veriyoruz. Bekir Sıtkı Sezgin'den bir muhayyer eseri dinliyoruz. Rıfat Bey'e ait

0: Evet, TRT Name'de stüdyo konuğu Hüseyin Öğüt ile olan sohbetimiz kaldığımız yerden devam ediyor. Pek çok alanda görev yapmışsınız var. Az önce de dinleyenlerimizle paylaştınız ama bunların içerisinde Korhan Abay gibi önemli bir televizyoncu ve sunucunun asistanlığını yapmış olmanız. O yıllarda öğrendiğiniz ve bugün hala kullandığınız en önemli şey nedir acaba?
1: En başta iş disiplini ve iş ahlakı derim. Ben tabii 18-19 yaşımdaydım. Bir etkinlikte tanıştık Korhan abiyle. O etkinliğin sunucusuydu. Ben de animatörlerden bir tanesiydim. Ben de böyle her yaptığımı sonuna kadar iyi yapmaya çalıştığım için dikkatini çekmiştim. O da tanışmak istedi. Sonra biraz sohbet ettik ve işte birkaç ay sonra da iş teklif etti. Benim ilk SGK'lı olmama vesile olan
0: Vesile
1: da
0: olmuş, ne güzel.
1: patronumdur, hep söylerim. Hala da görüşürüz. Müthiş bir yetenek ve müthiş bir tecrübedir kesinlikle. Ben 10 dakikalık bir sunum için 10 saat hazırlandığına bizzat şahidim. Bir sunuculuğa giderken ben taşırdım tabii kıyafetlerini keyifle. 3 ayrı takım elbise götürdüğünü bilirim. Bir kere sormuştum, Koran abi niye 3 tane götürüyoruz? Bir tanesinde bir şey olabilir, öbüründe giydikten sonra dar olabilir ya da üstüne bir şey dökülebilir. Biz temkinli olalım derdi.
0: Ben de benziyorum galiba biraz.
1: Bence ben hala öyle çalışırım.
0: Ben de
1: Bir
0: öyle çalışırım.
1: sahneye gideceğim zaman insanlar benim arabamın askısına bakıp gülerler. Çünkü bazen 6-7 tane askı olur. Bazen de yedek olur yanımda. Ya çünkü
0: Ben de hayatta
1: sizin başınıza
0: yedeksiz
1: geldim
0: mümkün
1: bilmiyorum.
0: değil.
1: Hüseyin merhaba, bu akşam konserimiz var, sunar mısın? De ki bu akşam neden daha önce haber vermediniz? İşte bir sunucumuz vardı, rahatsızlandı. İşte mecbur, ne yapacaksınız? Yanınızda bir eşyanızın olması lazım. O yüzden benim arabamın bagajında mutlaka
0: Aynı
1: ayakkabım,
0: tedbirle
1: kol
0: devam
1: düğmelerim,
0: ediyoruz.
1: papyonum vardır.
0: Aynı
1: O iş
0: tedbirle devam
1: ahlakını ve iş
0: ediyoruz.
1: disiplinini çok takdir ederim ve çok hala hayranlıkla izlerim. Buradan da selam olsun.
0: Selam olsun. Biz biraz daha şanslı kuşağız. Önümüzde rol model olan çok kıymetli isimler
1: Kesinlikle.
0: vardı. O anlamda ben kendimizi gerçekten o şanslı grubuna rahat rahat sokabiliyorum.
1: Kesinlikle örneklerimiz
0: Şimdi
1: çok fazla var.
0: tabii bu Korhan Abay ile birlikte başlayan serüvenin arkasında tabii radyo televizyonculuk daha cazip hale geliyor
1: Kesinlikle.
0: hayatınız içerisinde ve 2013-2019 yılları arasında bir radyo programı hazırlayıp sunuyorsunuz. Bir Şarkı Tut, değil mi?
1: Evet, bir şarkı tut.
0: Bir insanın hayatındaki şarkı ve onun için şarkı tutması nasıl bir heyecandı acaba? Orada yaşadıklarınız neydi?
1: Tabii bir şarkı tutun güzel bir hikayesi var. Tabii televizyonun tek kanalda olduğu dönemi de biz yaşadık ve radyonun da aynı şekilde çok özel radyoların olmadığı ve olduktan sonraki zamanında hepimizin, yani bizim yaş grubunun tabii şimdi istediğini izleyen ve istediğini dinleyen bir topluma dönüştük ama hala da bundan sonraki şarkı benden sana olsun ya da sıradaki şarkı bana gelsin diye dinleyiciler de yazarlar,
0: Benim için
1: insanlar
0: de
1: da
0: çok
1: birbirlerine
0: enteresandır
1: söylerler.
0: bu, biliyor musunuz? Daha önce yapmış olduğum özel radyoculuk içerisinde tabii canlı yayın içerisinde dinleyiciyle de muhatap oluyorsunuz ve bir şarkı insan için ne kadar önemli oluyor? Yani bir kaybın olabiliyor, bir kutlaması olabiliyor ve verebileceği tek şey o şarkı.
1: Kesinlikle. Bütün hayata etki ediyor. Madem bunu söylediniz bir parantez açayım. Bir Şarkı Tut'ta ben hem canlı bir istek programı yaptım yıllarca. Telefon gelirdi canlı yayında. Şu şarkıyı istiyoruz derdi. Tabii yıllardır sahne yaptığımız için genelde istenen şarkılar da belli.

0: çalıp söylemeye çalışırdık. Bazen de konuklarımızla birlikte canlı müzik yapardık ama bir hikayem var. İzninizle onu
1: Tabii ki.
0: anlatayım. Bir gün o zaman Karma Türk Radyosu'ndayım. Şimdi kapandığı için ismini söyleyebiliriz herhalde. Canlı yayın yapıyoruz. Bir telefon geldi. Bir beyefendi dedi ki Ezgi'nin günlüğünün eksik bir şey mi var, şarkısı var mı dedi. Ben de Ezgi'nin günlüğünün birkaç şarkısını söylerim ama o yoktu açıkçası. Dedim maalesef yok ama gelecek hafta sizin için sözümüz olsun, hazırlarım dedim. Dedi ki ya ben bu şarkıyı niye istiyorum biliyor musunuz dedi. Ben eşimi kaybettim dedi. Şimdi arabayı sağa çektim. Siz böyle bir şey söyleyince onu dinlemek istedim dedi. Dedim ki ben size şu anda birazdan çalayım Ezgi'nin günlüğünden ama gelecek hafta da çalışayım ve sizin için çalayım dedim. O bir hafta o şarkıyı öğrendim ben. Öbür hafta gerçekten o beyefendi de yine radyosu başındaydı. Onun için söyledik. O şarkıyı da o sayede repertuara katmış oldum. Gerçekten o şarkıların dediğiniz gibi bazen annesi babasının evlendiği ya da birlikte işte dans ederek dünya evine girdiği şarkılar oluyor. Bazen ayrılıkların, bazen güzel anların,
1: Kavuşmaların, değil
0: kavuşmaların
1: mi? Bazen de
0: kesinlikle çok
1: kavuşmaların
0: güzel
1: olabiliyor.
0: tarafları var. O yüzden çok
1: Evet,
0: kıymetli.
1: mesleğimiz güzel. Gerçi geri planda her ne kadar zorlukları olsa da insanların duygularını buluşturduğumuz bir yer, stüdyomuz ve mikrofonumuz. O yüzden
0: Kesinlikle.
1: ben işimi çok seviyorum.
0: Ne mutlu,
1: Sizde de
0: çok
1: zaten,
0: gözüküyor buradan
1: evet, sizden de o
0: sevdiğiniz, aşkla
1: enerjiyi
0: yaptığınız.
1: alabiliyorum. Şarkıları tuttuk, şarkıları çaldık ama sonra da şarkı söyler hale geldik,
0: Evet,
1: değil mi?
0: baskılara dayanamadım. Kulakları çınlasın, Seçil Süslü, Radyo Turkan'ın yayın yönetmeniydi. Hüseyin dedi bir yarışma var dedi buraya katılman lazım dedi. Ya dedim ne alaka Seçil, ben işte kendi kendime bir şeyler yapıyorum. Dedi ki yok katılacaksın dedi. İyi dedim, bir şarkı kaydettim ve yolladım. O yarışmada üçüncü oldum sonra. Ve işte zaten sizle de kulaklarını çınlattık rahmetli Hüner Coşkun Er'le.
1: Evet, mekanı cennet
0: Amin
1: olsun.
0: amin, buradan rahmet dileyelim. O yarışmanın jürisinde kendisi yoktu ama o duymuştu sonrasında. Jüride de çok kıymetli sanatçılar vardı. Mustafa Sağyaşar gibi, Semra Türel gibi, birçok büyüğümüz vardı, Zekai Tunca gibi. O yarışmada onlardan çok güzel şeyler duydum. Hatta Mustafa Sağyaşar geldi. Kulakları çınlasın. Şu an çok yaşlandı ama son doğum
1: Evet.
0: gününde biz beraberdik.
1: Ne güzel. Sağlık
0: İki
1: dileyelim
0: sene
1: yine
0: önce, evet.
1: kendisine.
0: Dedi ki ben sana 100 puan verdim dedi. Yanıma geldi. Benim için de büyük gururdu. Sonra dedim ki yani bu büyük sanatçılar bir şey diyorsa bana bir bildikleri var. Zaten ben üniversitede yine şarkı söylediğim için bir dönem ara vermiştim. Sonra dedim ki ben tekrar şarkı söylemeye başlayacağım. Sahneye, daha doğrusu sahnelere başlayacağım. O dönemden beri de yaklaşık bir 15 yıldır tekrar sahnelerde çok keyifli en
1: Evet.
0: başta. Hem Üsküdar Müzik Cemiyeti'nden öğrendiğimiz Rahleyi Tedrisat'la özellikle Türk müziğini. Bir de tabii biraz pop müzikle de aram iyi olduğu için biraz 90'lar söylemeyi de seviyorum.
1: Evet,
0: Tabii,
1: farklı alanlarda da
0: tabii Türk Halk Müziği
1: bulunuyoruz.
0: de okuyorsunuz doğal olarak, istekler gelince. Çok keyifli gerçekten insanlarla birlikte şarkı söylemek, onların gözlerinin içine bakarak da. Hepsi de bir bütün zaten dediğiniz gibi.
1: Evet, son bölüm için sohbetimizin çok keyifli anları olacak ama Vedat Kaptan Yurda Kul'dan güzel bir eser
0: Büyük
1: dinliyoruz
0: üstad, çok
1: şimdi.
0: severiz. Selam
1: Ey
0: olsun Ankara'ya.
1: Mutrubu Zevk Aşina, bir şarkı yaptım ben sana.

0: Efendim TRT'de radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için programımızın sonuna doğru yaklaşırken stüdyoda bulunan konumu hemen bir kez daha tanıtmak istiyorum. Hem musikiye, müziğe gönül vermiş bir sanatçı hem de mikrofonun dilini bilen çok değerli bir meslektaşım. Sohbetimizin sonuna doğru yaklaşırken onun tabii farklı yönleri var. Bunlardan bir tanesi de bestecilik yönü, değil mi? Şimdilerde işte radyoculukla başladık, programları sunduk, sahneye çıktık. Demek ki bunun bir gerekliliği olsa gerek dediniz. Ne güzel duygunuz notalarla da buluşmuş, öyle değil mi?
1: Teşekkür ederim. Yani besteci deyince ben bir şu an irkildim. Çünkü kendimi bize öyle öğrettiler zaten.
0: Tabii.
1: Öğretilmenin de dışında ben ne kendime sanatçı diyebiliyorum ne besteci diyebiliyorum açıkçası. Kendimce bir şeyler yapmaya çalıştım ama ilk bestemi 17-18 yaşımda işte o gitar çalmaya başladığım dönemde yapmıştım. Bir şeylerin en azından oldurabildiğimi biliyorum. Ama sanatçı olmak, besteci olmak, yani bunu söyleyebilmek ya da isminizin sol tarafına koydurabilmek çok kolay bir iş değil bence.
0: Tabii orası
1: İnşallah
0: da hep
1: bir gün,
0: çalışma gerektiren bir
1: evet,
0: şey, değil mi?
1: kesinlikle. İnşallah bir gün gerçekten hak ederiz. Ama insanın gönlünden kopan bir şeyleri paylaşabilmesi, ona vücut buldurması ve bunu ben yaptım diyebilmesi gerçekten çok keyifli. Ara ara karalamaya çalışıyorum bir şeyler kendimce. İşte birkaç tane yayınladığım şarkım var.
0: Peki sözleri de siz mi
1: Evet,
0: yazıyorsunuz?
1: sözleri
0: Ne
1: de ben
0: güzel.
1: yazıyorum.
0: Birlikte çıkıyor
1: Evet,
0: yani.
1: ben de birinin sözünü, yani birkaç söz, mesela Korhan abinin bir şiiri vardır, onu besteledim, hala ondan onay bekliyorum, belki çıkarırız diye. Biraz zorladığımda evet bir şiiri de besteleme şansım var ama daha çok birlikte çıkıyor diyebilirim. En içime sinenler de genelde onlar oluyor.
0: İnşallah duygunuz daim olsun diyelim
1: İnşallah
0: biz de.
1: hepimizin,
0: Keyifle de
1: bütün
0: dinleyenlerimizle
1: hissedenlerin.
0: paylaşalım. Sosyal medya üzerinden
1: Evet
0: ulaşabileceklerdir
1: evet
0: değil mi
1: ulaşabilirler
0: şarkılarınızı?
1: dijital
0: Evet, lütfen
1: platformlardan da.
0: Hüseyin Öğüt yazaraktan
1: Çok mutlu oluruz.
0: şarkılarınızı da dinleyebilirsiniz. Hayatınız bir şarkı olsaydı hangi makam olurdu acaba?
1: Zannediyorum Hicaz olurdu. Tabii basit makamlardan bir tanesi. Ancak çok büyük bir coğrafyada var. Yani ben bir yani Avrupa'ya da baktığımda Hicaz makamından özellikle Güney Avrupa'da çeşitli esintiler yakalayabiliyorum. Cazda da tabii şeyde de aynı zamanda bütün Orta Doğu coğrafyasında büyük ihtimalle Hicaz olurdu diye düşünüyorum.
0: Peki sizin için hiç eskimez bu şarkı dediğiniz böyle gönlünüzde yer eden bir eser var mı? Bir şarkı var mı?
1: Benim için Kalamış'ın büyük bir yeri vardır. Hem Kalamış'ta doğdum sayılır, Feneryolu doğumluyum. Böyle bizim doğduğum evden 5 dakika yürüyerek

0: yürüyüşe inebiliyorsunuz.
1: Evet.
0: Ve şeye de yani hem bu birlikteliklere de çok inanırım. Yani bir bestekarla bir şairin buluşması, bazı buluşmaları çok kıymetli olabiliyor. O yüzden Münir Nurettin'le Yahya Kemal'in o buluşması da bence büyük bir şey çıkarmış ortaya. Özel bir yeri vardır. Hem gazeli hem işte 9-8'lik tarafı farklı versiyonlara geçmesi, usul değiştirmesi. Bir de Üzgünüm Leyla'yı da çok severim. O da benim için böyle bir senfoni bestesi kadar
1: Değil mi?
0: özel bir
1: İçleriyle çok
0: şarkıdır.
1: güzeldir.
0: Söylemeyi de dinlemeyi de çok çok severim
1: Peki
0: ikisini
1: son
0: de.
1: olarak şöyle bir soru yöneltmek
0: Buyurun.
1: istiyorum. Sahneye çıkmadan önceki Hüseyin Öğüt mü yoksa sahneden indikten sonraki Hüseyin Öğüt mü mutludur?
0: Kesinlikle indikten
1: Değil
0: sonraki.
1: mi? O bir telaşenin gitmiş olması.
0: Kesinlikle, çünkü işte kıyafet, onu taktım mı, ne söyleyecektik, sazlarla konuştuk mu, işte sesi kontrol ettik mi gibi bir heyecan hiçbir zaman bitmiyor biliyorsunuz. Ama o gece bittikten sonra insanların gözlerindeki o güzel bakışları ya da çeşitli yorumlarını da duyduktan sonra ve o görevi bazen layıkıyla bazen de içime sinerek yapmış olmanın huzuru ve gururu çok çok keyifli oluyor. Bir de işte o bazen bütün sırılsıklam oluyor takım elbiseniz. Diyorsunuz ki ya da
1: Hakkını
0: evet
1: verdim bu
0: hakkını
1: işin.
0: verdik bu işin.
1: Hakkını
0: Öyle
1: verdim bu
0: dolayısıyla
1: işin.
0: sonu daha keyifli diyebilirim.
1: Evet, sizi ağırlamak büyük bir keyifti benim
0: Benim
1: için.
0: için de
1: Bir
0: öyle.
1: meslektaşımla karşılıklı sohbet çok özeldi. Programa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. İnşallah başka platformlarda da karşılaşalım, buluşalım
0: İnşallah. Ben de
1: isterim.
0: teşekkür ederim davetiniz için. Hem TRT Name dinleyicilerine buradan selamlar. Bir ufak ricam olsun.
1: Tabii ki.
0: Yaşları ne olursa olsun TRT Name dinleyicilerinin hem çocuklarına hem torunlarına mutlaka bu müziği arabalarında, evlerinde mutlaka alttan da olsa birebir dinletemeseler de dinlesinler. Müziğimiz umuyorum binlerce yıl aynı tazelikte, aynı güzellikte devam edecek.
1: Evet, çok kıymetliydi vermiş olduğunuz bu mesajda. Az sonra sizin de gönlünüzde yeri olan Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin kurucusu Emin Ongan'ın bir bestesinde her ikimizin de az önce rahmet diledik. Gönlümüzde yine ayrı yeri olan Üner Coşkuner'in güzel sesi ve yorumundan dinleyeceğimiz bir eserle veda edeceğiz dinleyicilerimize. Ben bir kez daha katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de
1: Efendim,
0: teşekkür ederim.
1: TRT Name'de Yıldız Sözleri programındaydınız. Program yapımcınız ve sunucunuz ben Nalan Öket Duran. Bugün teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz size sesimizi ulaştırdı. Az sonra Hüner Coşkuner'den dinleyeceğimiz bir Emin Ongan bestesiyle sizlere veda edeceğiz. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek gönülden istediğiniz her şey en kısa zamanda gerçekleşsin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.

Ateşi aşkınla ey şuhişenim, misli ferhat olduğu dağlar meskenim. Çare ne? Sevdiğim efendim, suç benim. Ölüm var, ayrılma yoktur bendenim. Haşim Bey'in Şedaraban makamındaki eserini Kadınlar Topluluğundan dinledik. Eserin başında Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği saz sanatçılarından Tamburi Cemil Bey'in Şedaraban Peşrevi'nin bir bölümüne kulak verdik. Namelerle dolu bir programa daha böylece başladık. Hoş geldiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı ben Tayfun Yönlü hazırladım ve sunuyorum sizler için. Her gece olduğu gibi sizlere yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu gece Şedaraban ve Hüzzam makamında eserler seçtim sizler için. Dinleyeceğimiz ikinci Şedaraban eser Hüseyin Mayadağ'ın bir bestesi. Mustafa Öztürk'ten dinliyoruz. Sensiz geceler aleme bir bak, ne ışıksız. Mehtap diyebilmek sana billah yakışıksız.

Lemi Atlı'nın Şedaraban eserini Yaprak Sayar'dan dinliyoruz. Amade iken bade ile dopdolu bir cam, berrak sesini mey yerine içtim o akşam.

Sıradaki Şedaraban eseri yine Yaprak Sayar'dan dinleyeceğiz. Faruk Nafiz Çamlıbel'in bir şiirine, Hüseyin Mayadağ'ın bir bestesi. Ah eden kimdir bu saat kuytuda? Sustu bülbüller, hıyaban uykuda. Şimdi ay bir servisim indir suda. Esme ey bad, esme, canan uykuda.

Kemal Gediz'in Şedaraban makamındaki ut taksiminin ardından İnci Çayırlı'yı Dede Efendi'nin Şedaraban eserinde dinleyeceğiz. Gözümden, gönlümden hayali gitmez, aylar geçer, haber gelir, yar gelmez. Çok zaman sabrettim, hicran tükenmez, neyleyim, elim ermez, güç yetmez.

Muallim İsmail Hakkı Bey'in Şedaraban eseri var sırada, Zeki Müren'den dinliyoruz. Görülmemiş devri Yusuf'tan beri hiç böyle güzel, tavrı güzel, sesi güzel, raksı güzel, ah o güzel.

Yıldızlar Altında Beraberliğimiz Hüzzam makamında eserlerle sürüyor. Bu makamdaki ilk eser, güftesini Mustafa Nafiz Irmak'ın yazdığı Udi Marko Çolakoğlu'nun Hüzzam şarkısı. Muazzez Abacı'dan dinleyeceğiz. Akşam dönüşü geçtim o esrarlı bağından, bir gül koparıp kalbime taktım yanağından. Eserin hemen öncesinde Tamburi Büyük Osman Bey'in Hüzzam Peşrevi'nin bir bölümünü dinleyeceğiz.

Güftesi İlhan Behlül Pektaş'a, bestesi Avni Anıl'a ait Hüzzam şarkıyı Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Akşamın olduğu yerde bekletiyorsun, gelmiyorsun. Çünkü seni çok sevdiğimi biliyorsun, gelmiyorsun.

Sıradaki Hüzzam şarkımız yine Avni Anıl'ın bir bestesi. Güfte Cahit Öne'ye ait, Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Ağla çeşmim, eski lezzet kalmamış peymanede, nerede saki, ehli dil yok meclisi meyhanede.

Şerif İçli'nin Hüzzam şarkısı var sırada. Güftesini Hilmi Soykut'un yazdığı eseri Bekir Ünlü Ataerden dinliyoruz. Sen de Leyla'dan mı öğrendin cefakar olmayı? Bir bakışla ey güzel, Mecnun'a döndürdün beni. Öğren, Allah aşkına öğren vefakar olmayı. Bir bakışla ey güzel, Mecnun'a döndürdün beni.

Muazzez Kürdan'ın güftesini yazdığı Şekip Ayhan Özışık'ın Hüzzam şarkısını Nesrin Sipahi'den dinliyoruz. Kalbimin sahibi sensin, orada yalnız sen varsın. Benim için sen her şeysin, neşesin, hayatsın. Ömrüm geçip de saçlarıma beyazlar dolsa bile, benim için sen her şeysin, neşesin, hayatsın.

İkinci Çayırlı'yı Avni Anıl'ın Hüzzam şarkısında dinleyelim şimdi. Güfte Şahap Gürsel'e ait. Ayrılık ümitlerin ötesinde bir şehir, ne bir kuş, ne bir haber, ne de bir selam gelir. Çaresiz seslenişler, beyhude bekleyişler, bir teselli yerine hüzünlü akşam gelir. Ne bir kuş, ne bir haber, ne de bir selam gelir.

Kıymetli dinleyenlerimiz, bu gecede Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaştık. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim sizlere her gece olduğu gibi. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olacağım. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkı Mustafa Nafiz Irmak'ın güftesini yazdığı Şükrü Tunar'ın Hürzan bestesi. Müzeyyen Senar'ın sesinden, yorumundan dinliyoruz son eserimizi. Ay öperken suların göğsünü sahilde yıkan, hıçkıran dalgaların haline bak da beni an. Ne kadar sevmese gönlün, bana sendin acıyan, inleyen dalgaların haline bak da beni an. Hoşçakalınız.

Yıldızlar Altında sona erdi. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Evet efendim. İyi akşamlar diliyorum değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir akustik name programı ile Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Bu akşam tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş, program yapımcımız Gülay Elden ve ben Alper Diler. Şimdi stüdyomuzda bana eşlik eden birbirinden değerli saz sanatçılarımızı sizlere tanıtmak isterim. Kanunda Vedat Erdem Koca, bas gitarda Mustafa Kampçak, klarinette Halil Kabacı, klavyede Batur Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal. Efendim bu akşam sizlerin de keyif alacağını umduğumuz birbirinden güzel eserlerle programımıza başlıyoruz. Hatta başladık.

Suzi Dil makamında çok güzel bir eser sizlere okumaya çalıştım Şemsettin Ziya Bey'e ait. Başında da Suzi Dil makamına giriş taksimini klarnetiyle Halil Kabacı bizlere sundu. Nefesine sağlık diyorum Halil'ciğim. Biz de Şemsettin Ziya Bey'in bu neoklasik eserini sizlere okumaya çalıştık. Şimdi yine Suzi Dil makamında Avni Anıl'a ait güftesi Tekin Gönenç'e ait çok güzel bir eseri sizlere okumaya çalışacağım. Unutamıyorum, unutamıyorum, gecem yok artık, gündüzüm yok.

0: TRT Name.
1: Evet kıymetli dinleyenlerimiz, yine sırada Suzi Dil makamında çok güzel bir eser var. Ve Suzi Dil makamını en iyi işleyen bestekarlardan biri, çok önemli bir takımı vardır bu makamda. Tamburi Ali Efendi'ye ait çok güzel bir eseri sizlere okumaya çalışacağım. Bu eseri Bestenigar Korum'daki öğrencilerime de armağan etmek istiyorum. Her bir bakışında neşe buldum, ben gözlerinin esiri oldum.

Çok güzel bir Yesari Asım Arsoy, fantazi bir şarkıyı okumaya, sunmaya çalışacağım sizlere. Su çiçeği, su çiçeği, suların nazlı çiçeği, gel bu akşam sen bize, oturalım diz dize, bakışalım göz göze, sevişelim gizlice diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Evet efendim, Şedaraban makamından sonra Buselik makamına geçeceğiz. Buselik makamında Sultan 3. Selim'in sözlerini ve müziğini yaptığı çok güzel bir şarkı okumaya çalışacağım. 3. Selim'in çok güzel bir Buselik eseri. Bir pür cefa hoş dilberdir, müptelayım hayli demdir.

Evet efendim, Buselik makamındaki eserlerimize devam ediyoruz. Bu güzel şarkıyı da değerli korom Hazine ve Maliye Bakanlığı Korosu'na ve Yıldızların Sesi Korosu'na armağan edeceğim. Müzik Fehmi Tokay'a ait, sözler Melahat Akan'a ait. Geçti bahar, hazan erdi bu yerde.

0: TRT Name.
1: Buselik makamında yine fantazi bir eser okumaya çalışacağım sizlere. Şükrü Şen Ozan'a ait ve güftesi Fuat Hulusi Demirelli'ye ait. Çok güzel bir eser. Eserin başına bir ara taksim uygun olacağını düşündüm ve Vedat Erdem Koca bizlere kanunla güzel bir buselik ara taksim yapacak. Gönül harareti sönmez şarabı kevserle, hayatı gel içelim.

Evet efendim, sırada yine çok güzel ve hepinizin okuduğu evinizde dinlediği çok güzel bir şarkı var. Buse Erik makamında yine. Güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait, beste Udi Selahattin Erköse'ye ait. Bu eseri de şu an bizim sesimizi sizlere duyuran Ali abiye, Tolga'ya ve Gülay Elden'e gönderiyorum, ailelerine gönderiyorum. Rüzgar kırdı dalımı, ellerin günahı ne diyeceğiz?

0: TRT Name.
1: Evet, eminim arabalarınızda ve evlerinizde bizi keyifle dinlediğinizi düşünüyorum. Güzel bir repertuar hazırlamaya her zaman özen gösteriyorum kendi adıma. Sizler çünkü her şeyin en iyisine layıksınız. Şimdi kemani Selahattin İnal'ın ve güftesi Şemsi Belli'nin güzel bir Buse'lik eserini sizlere okumaya çalışacağım. Bu eseri de bana eşlik eden değerli saz arkadaşlarıma ve ailelerine armağan etmek istiyorum. Gözümde özdeyiş, gönlümde acı, alnımda sevdanın sıcak teri var.

Evet kıymetli dinleyenlerimiz, zaman su gibi akıyor gerçekten. Sizlere gerçekten doyum olmuyor. Keşke zamanımız daha fazla olsa, çünkü okudukça açılıyoruz, daha da fazla okumak istiyoruz aslında. Ne yazık ki zamanımız kısıtlı. Şimdi yine Buselik makamında bir eseri okumaya çalışacağım sizlere. Söz ve müziği Mustafa Seylan'a ait. Mustafa Seylan'a da Allah'tan rahmet diliyorum. Çok genç yaşta kaybettik çünkü. Bu değerli bestekar çok güzel. Hepinizin dillerde olan şarkılar var. Mesela bir tanesi de Bak Yeşil Yeşildir. Çok kıymetli eserleri var. Şimdi sizlere Buselik makamında bir şarkısını okumaya sunmaya çalışacağım. Bir akşam son defa seni görmeden dediler göç etti sevgilin neden?

0: TRT Name.
1: Evet efendim, kapanış vakti geldi ne yazık ki. Değerli dinleyicilerimiz, bu akşam da bize ayrılan sürenin ne yazık ki sonuna geldik. Sazlarıyla bana eşlik eden çok kıymetli arkadaşlarım, kanunda Vedat Erdem Koca, bas gitarda Mustafa Kampıçak, klarnette Halil Kabacı, klavyede Batur Ertem ve ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal ile birlikte program yapımcımız Gülay Elden bizlerleydi. Tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben Alper Diler son bir şarkıyla programımızı burada noktalamak istiyoruz. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın diyoruz ve çok güzel bir eserle programı bitireceğiz. Erol Sayan'a ait çok güzel bir Buse'lik şarkı. Bana bir aşk masalından şarkılar söyle. Kalbimin bahçesinde gülleri gör de. Seni sevmek dileğim de her şeyim sendin. Sensiz alem zindan oldu. Sevgilim bana, dön yine bana.

Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e Geçmiş Zaman Olur Ki programında gününüze eşlik edeceğiz. Bugün programımıza Kürteli Cazkar makamında şarkılarla başlıyoruz. İlk olarak değerli sanatçımız Nusret Yılmaz'dan bir Necdet Tokatlıoğlu şarkısı dinleyeceğiz. Güfte İlhan Behlül Pektaş imzalı. Bu ateşi sen yaktın içime, gel de sen söndür. Geçti hasretinle yıllarım, hadi geri döndür.

TRT Nam İstanbul mikrofonlarından sevgiler, saygılar. Yine umutla, sevgiyle, coşkuyla merhaba dediğimiz yepyeni bir günde en özel şarkılarla yanı başınızdayız efendim. Bugün de mazinin tozlu sayfalarını aralayacağımız, ortak duyguları paylaşacağımız harika bir yayında sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili

numaranın incisi İstanbul'a yazılmış o güzel şarkılardan birini dinledik. Erol Sayan'ın besteleyip kaleme aldığı Kürdeli Cezker makamındaki şarkıyı Hikmet Ulutaş seslendirdi. Efendim şimdi Ahmet Özsan'ın Ben Seni Unutamam isimli 2000 tarihli albümünden bir Suat Sayın şarkısına kulak vereceğiz. Bu akşam yine dertlerimle baş başa kaldım. Sen gençliğimin katilisin, çok geç anladım.

Korkuyorum sana nazar değecek. Hasan Eylen, bestekar Hasan Esen'in güftesi Fatma Onur'a ait Kürdeli Cazker şarkısını seslendirdi bizler için. Bu şarkı sanatçının 2022 tarihinde yayınlanan Elveda Bütün Hatıralar isimli albümünde yer almaktaydı. Evet efendim, 2000'li yılların sonundan şimdi biraz daha geçmişe uzanıyoruz. Bir döneme damga vuran çok özel bir şarkıya kulak veriyoruz. İlk olarak 25 Ocak 1989'da Felek ismiyle yayınlanan Muazzez Abacı albümünde yer almış, ardından da Zeki Müren tarafından da seslendirilmiş bir Avni Anıl şarkısı. Güfte Şahin Çandır imzalı. Öyle dudak büküp hor gözle bakma, bırak küçük dağlar yerinde dursun. Çoktan unuturdum ben seni, çoktan. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

Güftesini Şadi Kurtuluş'un kaleme aldığı Kürdeleyici Asker makamındaki Zeki Duygulu bestesinde Serap Kuzey bizlerle birlikteydi. Seni benden alamazlar çünkü benim canım sensin dedi. Değerli sanatçımız Serap Kuzey radyodaki çalışmalarını, görevini tamamladıktan sonra tabii ki müzik yaşamından kopmadı. Halen aktif olarak çalışmalarına devam ediyor. Türk müziği severlere şarkı söyleme konusunda ve repertuar konusunda deneyimlerini sunmaya devam ediyor. Biz de kendisine sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz radyo mikrofonlarımızdan. Ve yine şarkılarla ortak duygularda buluşmaya devam edelim. Şimdi ise kıymetli bestekar ve ses sanatçısı Necdet Tokatlıoğlu'nun güftesi Türkan Ateş'e ait Muayyer Kürdi şarkısında Umut Akyüre'ye kulak verelim. Sanatçının 2001 yılında yayınlanan O Dudaklar Bülbülleşiyor isimli albümünde yer alıyor bu şarkı. Artık yeşerecek bir dalım yok. Yağmurlar yağsa da hoş, yağmasa da. 3 günlük ömrümü bir günde yitirdim. Yarınlar gelse de hoş, gelmese de.

Emel Sayın'ın Sevdalılar albümünden bir Muzaffer Özpınar bestesi dinledik. Muayyer Kürdi eserin güftesi Ahmet Selçuk İlkan'a aitti. Bir sır gizli şu kalbimde, hüzün vardır her gecemde. Evet sevgili dostlarımız, hayal kırıklıkları, ayrılıklar, vedalar, aldanmalar, bunların hepsi kalplerde bir hüzün bırakıyor. Tabii ki hayat tüm bu duygularla anlamlı. Sevinciyle, neşesiyle, hüznüyle, umuduyla bir bütün. Ama biz diliyoruz ki hüzünler sizden uzak olsun, gelen hüzünler de en minimum, en az düzeyde olsun. Mutluluk, sevgi, coşku, neşe sarsın her bir yanınızı ve tabii ki bu güzelliklere şarkılar da eşlik etsin. Şimdi yine duygusal bir esere kulak vereceğiz. Bir ayrılık şarkısı. Şekip Ayhan Özış'ın unutulmaz Muayyer Kürdi eserlerinden birinde Seda Gökkadar'ı dinleyeceğiz. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti. Ne o geri geldi, ne bu ömür bitti.

Bunca güzel içinde birisi var ki bana sevgiyle bakışı başka. Rengin Uyar bizlerle birlikteydi. Zekai Tunca'nın sözleri İlkan San tarafından kaleme alınan Muayyer Kürdi şarkısını dinledik. Bu eser sanatçı tarafından 2015 yılında seslendirilmişti. Evet, yine Yeşilçamlı yıllardan unutulmaz bir şarkıya kulak vereceğiz efendim. 1965 yılında yönetmenliğini Ülkü Erakalı'nın yaptığı, başrollerinde Türkan Şoray, Ali Şen, Sami Hazinses, Ali Rona gibi değerli sanatçı

Şarkıların yer aldığı Veda Bu Sesi isimli filme de adını veren çok özel bir eser. Bu şarkıyı günümüz değerli sanatçılarından Melahat Gülses icrasıyla dinleyeceğiz. Bir Yusuf Nalkesen bestesi. Muayyer Kürdi makamındaki bu eserin o güzel dizeleri ise Orhan Seyfi Orhon'a ait. Hani o bırakıp giderken seni, bu öksüz tavrını takmayacaktın. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüme bu türlü bakmayacaktın.

Ben de insanım, benim de kalbim var, ben de insanım. Yeşilçam'ın unutulmaz şarkılarından birinde, Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçılarından birini dinledik. Değerli sanatkar Nesrin Sipahi bizlere seslendi. İsmet Nedim'in bu sevgisi.

Tren şarkısıyla dinlediğimiz eserin güftesi ise Mehmet Erbulan'a aitti. Evet efendim, bu hareketli şarkının ardından yine nostaljik bir kayıtta yayınımız sürsün. Türk müziğimizin duayen sanatçılarından Mustafa Sağyaşar'ı ağırlayacağız şimdi. Sanatçımız Muhayyer Kürdi makamında bir Rıdvan Tandoğan bestesiyle konuğumuz olacak. Güftesi Mehmet Erbulan'a ait şarkıda Mustafa Sağyaşar bize şöyle seslenecek: Sana gelmek için yol yok mu sanki? Niyazla gelirim, nazla gelirim. Sen bana bir kere gel de yeter ki, sevinçle, neşeyle, hazla gelirim.

Bu hareketli kıpır kıpır eserlerin ardından şimdi ritmimizi biraz yavaşlatacağız ve Aşıklar makamının kalbe dokunan nameleriyle müzik yolculuğumuzu sürdüreceğiz değerli dostlarımız. Ankara Radyosu'na uzanıyoruz. Sanatçımız Nazlı Kanaat, Safiye Ayla'nın güftesi Ramazan Gökalp Arkın'a ait unutulmaz şarkısıyla konuğumuz oluyor. Seninle doğan güldür bu gönül, ah bu gönül şarkıları. Dilimdeki bülbüldür bu gönül, ah bu gönül şarkıları.

Bahçeye indim ki gülleri derem. Cemile Karabulut bizlerle birlikteydi. Ankara Radyosu'nun değerli ses sanatçısı ve şefi ve bu güzel şarkı Fahri Kayahan imzalıydı. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi ise yine özlediğimiz bir sese kulak vereceğiz. Hülya Sözer bizlerle birlikte olacak. Güftesi Sami Derin Tuna'ya ait Uşak makamında bir Selçuk Tekay bestesi seslendirecek. Selçuk Tekay'ı da biliyorsunuz pandeminin hemen ertesinde ebediyete uğurlamıştık. 14 Haziran 2021 tarihinde aramızdan ayrılan değerli bestekar ve keman virtüözü Selçuk Tekay'ı da bu vesileyle şarkısıyla bir kez daha yad etmiş oluyoruz. Baharı beklerken ömrüm kış oldu, gözümde her zaman biraz yaş oldu. En güzel duygular bana düş oldu, yorgunum dostlarım, yorgunum artık.

Bu çok sevilen Uşak Türküyü kıymetli sanatçılarımız Nigün Abuşko Osma ve Mustafa Öztürk beraberce seslendirdiler. Günümüz daha da renklendi kıymetli dinleyiciler. İlerleyen saatlere yönelik zannediyoruz artık kendimizi daha enerjik hissediyoruz bu türküyle. Şimdi ise Semahat Özden Ses'in güftesi Hüseyin Yurdabak imzalı Uşak şarkısını dinleyeceğiz. Nazan Sıvacı'nın 1997 tarihli Kulakların Çınlasın isimli albümünde seslendirmiş olduğu bir kaydı sizlere sunacağız. Her mevsim içimden gelir geçersin. Sen vefasız yolcu, kalbim viran edersin.

Yalçın Turan'ın Hüseyin'i eserinde Esra İçöz bizlerle birlikteydi. Kasımpaşa kıyıları tersane. Birlikteliğimize devam ediyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi ise ritmimizi bir parça düşürüyoruz ve Umut Akyüre'ye kulak veriyoruz. Sanatçı Aleko Bacanos'un Acem Aşiran şarkısıyla bizlerle. Gel ey denizin nazlı kızı, nuşi şarabet. Çık sahile gel, sinede bir alemi avet.

Sanatçılarımız İnci Yaman ve Kemal Caner'i 2004 yılında seslendirmiş oldukları Münir Nurettin Selçuk şarkısında dinledik. Mahur makamındaki bu eserin güftesi Vecdi Bingöl'e aitti. Otomobil uçar gider, gönlüm gibi geçer gider. Güzel şarkılarla, sizden gelen güzel dileklerle, harika enerjinizle yayınımız devam ediyor değerli dostlarımız. Şimdi Samime Sana'ya kulak veriyoruz. Sanatçının 2005 tarihli Hoş Geldin Aşk isimli albümünde yer alan Dramalı Hasan Asgüler şarkısına kulak veriyoruz. İçimize bir bahar esintisi, bahar tazeliği getirecek bu şarkıda sanatçımız bize şöyle sesleniyor. Bahar gelir, bülbül öter, yârim gözlerimde tüter.

İki kıymetli sanatçımız Ertan Ersoylu ve Tülay Cönik, beste ve güftesi Yıldırım Gürses'e ait Nihavend şarkıyla konuğumuz oldular. Programımızın yavaş yavaş

Sonlarına doğru yaklaşırken efendim, şimdi minik bir mola vermek istiyoruz. Biliyorsunuz her programımızda sizler için küçük köşeler hazırlıyoruz. Bugün güne bir söz bırak köşesinde yine güzel ve anlamlı bir paylaşımda bulunacağız. Bu defa konuğumuz değerli şair, Ankara doğumlu, asıl adı Ahmet Turgut Uyar olan yazarımız. 1950 yılından 1982 yılına kadar birçok şiir kitabıyla okuyucularıyla buluşan değerli yazar ve şairin eserlerinden bir alıntıyı sizlerle paylaşıyoruz. Bazen sadece onun sende bıraktığı izleri özlersin. Her şarkıda ayrı bir hatıra saklıdır sanki. İstesen de silemezsin. Evet, Turgut Uyar eserinde böyle yer vermiş duygularına. Yaşam acısıyla tatlısıyla uzun ve emek dolu bir yolculuk biliyorsunuz. Bazen unutmak istediklerimiz de zihnimizde, kalbimizde bir yük oluyor. Bazı yerler, bazı anlar, bazı şarkılar hep anıları hatırlatıyor. Ancak emin olun ki gerçekten kapatılan sayfalar, kabuk bağlamış ve iyileşmiş yaralar misali sadece zihinde bir an olarak kalıyor ve siz dile getirmedikçe anımsanmıyor bile. O yüzden bırakın o iyileşen kalpler çiçek açsın ve yepyeni heyecanlarla çarpsın diyoruz ve bu heyecanlara biz de şarkılarla eşlik edelim diliyoruz. Hadi gelin yine o şarkılardan birine kulak verelim. Ferit Sıdal'ın güftesi Reşat Özpirinççi'ye ait Nihavend şarkısında Güler Tacer'i dinleyelim. Aklımı başımdan aldı gözlerin.

Karanfiller gibi renkli, bülbüller gibi ahenkli, neşeli, sevinçli, zevkli, name name şakıyorsun. Bu unutulmaz şarkıyı Nalan Altınörs yorumuyla sunduk sizlere. Değerli sanatçının 1989 tarihli Olmaz Ki Acanım isimli albümünden bir kayıt paylaştık. Nihavet makamındaki şarkının beste ve güftesi Alaaddin Şensoy'a aitti. Bugün en özel şarkılar yaşam hikayemize eşlik etti. Birbirinden güzel eserleri sizler için sunduk ve ne yazık ki bir yayının sonuna geldik. Ancak biliyorsunuz her gün bu mikrofonda Türk müziğinin eşsiz namelerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm iyi dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Yıldırım Gürses'ten dinleyeceğimiz güftesi Mustafa Sevinen'e ait çok sevilen bir şarkıyla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın diyoruz.